0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: lift your voice. Speak praises to Jesus tonight. Sing a beautiful new song that my soul knows very well.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Fabulous.
1: 103.6 FM. 103.6. Radio Light.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Light.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, hani biraz farkındalık oluşturarak, biraz da denge kurarak bir şeylerin arasında. Bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir programdasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Yine herkese sesleniyoruz. Gençler, hep genç kalanlar. Böyle hiç yaşlanmayacağım diyenler. Hoş geldiniz
1: evet,
0: efendim.
1: Hoş
0: Bugünkü
1: geldiniz.
0: Konumuz çok önemli. Çünkü günümüzde gerçekten ciddi anlamda böyle önderlik eden bir konu teknolojide.
1: Evet.
0: Nedir bu konu? Yapay zeka. İnanılmaz şekilde hayatımıza girdi ve herkes yapay zekadan bahsediyor. Hı-hı. Hadi bakalım Gamze bir girişini yapsın. Hı-hı. Sonra başlayalım ufak ufak konuşmaya.
1: Evet. Bugünkü konumuz gerçekten çok önemli dediğin gibi. Yani diğerleri az önemli demiyorum ama bu son günlerde ciddi anlamda çığır açan bir konu. Yapay zeka hakkında konuşacağız bugün. Bazıları inanılmaz beğeniyor, bazıları ise sanatı öldürebileceğinden veya bazı meslekleri bitirebileceğinden çekiniyor. Ne olursa olsun ortada bir gerçek var. Çağımıza ayak uydurmak için yapay zeka okuryazarlığımızı geliştirmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Ben bayılıyorum. Sen seviyor musun? Nasıl aran yapay zekayla?
1: Yani bir dönem genel olarak teknolojiyle bayağı cebelleştim. Yani böyle nedense bilmiyorum, belki bizim dönemsel olarak bir şey var. Her şeyi sanki elle yapmamız gerekiyor gibi bir şey vardı. Ama sonra baktım ki hayır, yani bu da öğrenmem gereken şeylerden bir tanesi. Ve gerçekten bu da çok geliştiren bir şey. Zihni her an sürekli yeniliyoruz çünkü. Nasıl bilgisayar kendine sürekli bir update ediyor, biz de zihnimiz onunla birlikte yeniliyoruz gerçekten. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum.
0: Ben
1: çok
0: de kesinlikle. Yararlı. Birincisi çok eğlenceli. İnanılmaz
1: evet.
0: Eğlenceli. Ama biz tabii kendimizi suçluyoruz. Ya ben şu an tembellik mi yapıyorum? Bir tane düğmeye basıyorum ve her şey oluveriyor.
1: Evet.
0: Onun yerine acı mı çekseydim falan gibi. Çünkü
1: evet.
0: Hani sanki ne kadar emek harcarsak o kadar iyi olacak gibi düşündüğümüz
1: gibi.
0: İçin evet, bu doğru bir açıdan. Ama bazen bazı şeyleri kolaylaştırmak ilerisi için, işin ilerisi için daha yararlı oluyor gerçekten de. Ve yapabileceklerimizin sınırları gitgide genişliyor.
1: Evet,
0: o yüzden çok
1: öyle.
0: Büyük keyif alıyoruz. Ben böyle geceleri uyumayıp bütün akşamını yapay zekalı bir şeyler yapmaya çalışarak geçiren insanlar tanıyorum. Bir şeyler üretiyoruz. Bir şey üretmemizi sağlıyor her şeyden önce. Daha doğrusu aslında o üretiyor da biz üretiyormuş gibi hissediyoruz. Aslında elimizdeki parçaları birleştiriyoruz biraz biraz. Ve o inanılmaz keyif veriyor. Aslında böyle üretmeye üşenen kişiler için birebir müthiş, çok fazla acı çekmediğimiz, çok çaba sarf etmediğimiz bir şey. Ama bir yandan ortaya çıkanlarla "Aa evet, ben bir şey yaptım." teşvik alıyoruz ve o bize daha fazla üretme, biraz daha fazla efor sarf etme böyle gücü veriyor. Nasıl diyeyim
1: evet,
0: yani? Belki biraz da dijital anlamda ilham veriyor.
1: Evet.
0: O açıdan ben gerçekten çok seviyorum ve her alanda da pek çok alanını denedim. Nelerde nelerde kullanılabiliyor, birazdan bahsedeceğiz sanırım.
1: Hı-hı.
0: Ama tabii ben şimdi önce bu kadar konuşup girişi uzatmayayım. Senin çılgın soruların vardır. Yine başlayalım Gamzeciğim istersen.
1: Evet, sen yapay zeka kullanıyorsun değil
0: kullanıyorum
1: mi?
0: Kullanıyorum tabii ki.
1: Evet.
0: Kullanıyorum, hem de nelerde kullanıyorum.
1: Evet.
0: Bir tanesi var mesela, böyle çöp adam çiziyorsun ve onu normal bir portreye çeviriyor. Yani
1: çok keyifli
0: ya da
1: şeyler
0: mesela
1: var,
0: manzara resmi. Sen sadece böyle ilkokulda o çizdiğim sana iki dağ arasından böyle akan nehir falan, oradan güneş yükseliyor. Klasik vardır ya çizdiğimiz resimler. Onları inanılmaz çok güzel böyle doğa resimleri haline getiren bir tanesi var. Bir tanesi yine ne çizerseniz çizin onun çeşitli tablo gibi, böyle sanat eseri gibi versiyonlarını çıkarıyor. Ve Gamze bilir, ben çöp adam çizmekten böyle çöp adamdan ileri gidemiyorum.
1: Natürmor çok güzel yapıyorsun. Sen kabul etmesen de yapıyorsun.
0: Ama yani gerçekten el yeteneğim yok. Geçen gün aldım elime, işte tabletle çiziyorum. Yamuk yumuk bir şeyler çizdim ve onu gayet güzel, çok sevimli bir hale, karikatürize bir hale getirdi. Çok hoşuma gitti.
1: Evet.
0: Gerçekten çok eğlenceli ve inanılmaz bir şey. Biz ona öğretiyoruz, o bize öğretiyor.
1: Evet,
0: o yüzden çok keyif alıyorum. Video editleyicilerini kullanıyorum. Onun haricinde herkesin kullandığı bu sohbet ettiğimiz versiyonunu kullanıyorum. Sınavlara hazırlanıyorum. Bugün sınavım var. Ve sınavlara hazırlanırken bile ona soruyorum sürekli. Çünkü doğru mu anladım, kontrol etmek istiyorum. Kısacası ben yapay zekayı çok çok çok kullanıyorum.
1: Evet.
0: Kullanacağım da.
1: Evet. Bence de kullanmalıyız zaten gerçekten. Yani gelişim önemli. Peki neler yapabiliyoruz yapay zekayla başka?
0: her şeyi yapabiliyoruz. Müzik yapabiliyoruz. Hı-hı. Yani birincisi bütün araştırmaları yapabiliyoruz. Bir şeyleri analiz edebiliyor. Hı-hı. Analiz edebiliyor, karşılaştırabiliyor, fikir yürütebiliyor. Bize fikir verebiliyor. Bunu her şey için kullanan var. Öncelikle üretmek için dedik, hani resim çizmekte kullanan var. Hı-hı. Evet, işte o zaman bütün görsellerimizi bununla oluşturabiliriz. Eklentiler var, size sunum hazırlıyor. Hı-hı. Sunum metnini başka bir kelime işlemcisinden yazdırabiliyorsunuz. Bana şu konuda bir sunum metni yazar mısın diyorsunuz, yazıyor. Yani gayet de başarılı diyebilirim ki %80 oranında başarılı. Açıkçası ben insan eliyle yazılmış onlardan kötü sunumlara rastladım o yüzden. Evet, tabii ki hatalar yapıyor ama hani diyebilirim ki vasatın üzerinde. Size otomatik olarak sunumlar hazırlayan, o slaytları açabilen, şablonlardan bahsetmiyorum, doğrudan sunumu hazırlayabilen eklentiler var. Sonra videolarınızı müziğe göre, ritme göre fotoğrafları denk getiren vesaire, video editleyen yapay zekalar var. Fotoğraflarda biliyorsunuz, bazı uygulamalar, mesela siz inci küpeli kızı koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki bunun devamını getir ve onu sadece bir kesit olarak alıp devamını, ortamı tamamen tamamlayabiliyor. Sonra 3 boyutlu animasyon vesaire gibi işlerde çalışanlar bilir. 3 boyutlu mekanları doğrudan oluşturabiliyor. Eskiden bir küreyle ışık vesaire alınırdı falan filan, onlar panoramik olarak oluşturulurdu. Doğrudan kendisi fotoğrafları vesaire birleştirip bunu yapabiliyor. Hı. Ya müthiş şeyler bunların her biri. Müzik yapabiliyor. Yani evet, biraz belki demo olarak kulağa plastik geliyor sesler ama zaten demolar öyle yapılır.
1: Evet.
0: O yüzden böyle çok basit müziklere ihtiyacınız varsa size müzik yapabiliyor. Fikir sorduğunuzda fikir verebiliyor. CEO olarak kullanan var. Yani bir hikaye var mesela, diyor ki birisi, bende $1000 var, şimdi uydurmayayım, tam hatırlamıyorum da. $1000 var, iş başlatmak istiyorum, ne yapayım? Ve adım adım adama o işi kurduruyor. Ve aslında oradaki ufak tefek hileleri akıl ediyor.
1: Evet.
0: Yani hile hani kötü anlamda değil ama şöyle yapar gibi böyle yapmak, hani işin uyanıklık kısımlarını falan da söylüyor.
1: Akıllıca.
0: Ondan sonra kararlar. Diyor ki şimdi müşterilere şu e-maili gönder ve o e-posta yazılı olarak veriyor. Sadece kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Ve bu şekilde onun işini büyütmesini sağlamış. Bu şekilde kullanılabiliyor. Dahası kod yazabiliyor ama tabii ki bir şeyi sıfırdan, baştan yapamıyor. Ama modülleri, hani ufak ufak parçalarını yazabiliyor. Ya da kod yazdıysanız eğer bunun hatalarını bulabiliyor. Ve yani bu konuda da diyebilirim ki %70'in üzerinde başarılı. Çünkü bazı basit şeyleri, hani çok böyle acemi bir yazılımcının da yapabileceği şeyleri yapmak için zaman harcayacağımıza, hani o zaten o kısmı yapıyor ve daha ileri düzeyde, ileri seviyede olan kısmını da insanlar yapıyor. Çok keyifli, çok keyifli, inanılmaz keyifli.
1: Gerçekten öyle.
0: Yani şöyle bir şey yapabiliyorsunuz sıfırdan, bana şöyle bir metin yazabilir misin? Ya da diyelim ki bana bir iş fikri yaz. İş fikrini yazıyor. Sonra başka bir yapay zekaya gidiyorsunuz. Bana firma adı bul. Buluyor. Slogan bul. Buluyor. Hep bunlar farklı farklı uygulamalar ama yapabiliyor. Bana logo yap. Yapıyor. İyi kötü bir şey yapıyor. Kullanılabilir düzeyde yapıyor. Sonra mesela diyorsunuz ki bana bir sunum metni hazırla. Evet, bunun sunumunu yap. Tamam. Programlar var. O sunumu size sesli olarak okuyor. Yani seslendiriyor baya baya. Ve gerçekten yapay zeka ile yapılmış animasyon İnsanlar var, onlar anlatıyormuş gibi videolar yapabiliyor. Araya gitmemiz lazım. Başka neler yapıyorsun? Bunları da söyleyeyim, evet. Sonra bir araya gidelim. Hı hı. Ve o videoların üzerine bir de altyazı koyabiliyor. Kendisi otomatik, siz hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Hı hı. İnanılmaz bir şey. Hatta dilleri çevirip ona göre altyazı koyabiliyor. Ve yani bunları da diyebilirim %70'in üzerinde bir başarıyla yapıyor. Ve hızla gelişiyor. Çünkü biz de bu kadar hızla kullanmaya başladığımız için biz öğretiyoruz, o öğreniyor. Süper. Hmm. Yapay zekayı seviyorum. Aman ne kadar seviyormuşum. Amma konuştum. Hadi bir araya
1: eğlenceli.
0: Gidelim.
1: Evet.
0: Şöyle güzel bir birazcık müzik dinleyelim. Evet. Ondan sonra da tekrar gelelim. Bu arada
1: yorumlarınızı, belki bu konuyla alakalı sizin fikirlerinizi ya da farklı konu fikirleri bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız ve bugünkü konumuz yapay zeka okuryazarlığı. Buna uyum sağlamak durumundayız. Öyle gibi geliyor bana. Yoksa çağın gerisinde kalacağız.
1: Evet.
0: Ve Gamze'nin gerçekten çılgın sorularıyla devam ediyoruz. Buyurun efendim.
1: Bu gerçekten önemli sorulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bu ilerlemeye karşı durmamız gerekiyor mu?
0: Evet, herkes bu konuda zaten
1: tedirginlikleri var.
0: Herkesin var. Birincisi, zaten bazı mesleklerdeki kişiler bayağı tedirgin. Neden? Çünkü mesleklerini kaybetme olasılıkları olduğunu düşünüyorlar. Dönem dönem buna benzer şeyler yaşandı. Çok eskilere gidersek, sanayi devriminde hemen sonrasında hayır efendim ben elimle bu kazakları öreceğim diye hala devam edenler, makinalara güvenmeyenler oldu mesela. Ama şöyle bir şey var. Hala el yazması mı yazalım? Şimdi mesela o döneme geri baktığımız zaman bize saçma geliyor. Ya artık hani matbaa icat edilmiş. Niye el yazması elinle kopyalayasın? Hani niye kısa sürede bir sürü üretmek varken o kadar uzun sürede bir tanecik üretesin? Evet, tabii sanatsal bir çalışma olarak yapılabilir ama gerek kalmıyor. Sonra işte neden dokuma tezgahlarında yapılmasında ben hala elimle yapmaya çalışayım? Zamanında bunlara da direnilmiş, daha sonrasında zaten gidişat bunların olması gerektiğini göstermiş. Şimdi de biz hala şunu yapmaya çalışıyoruz. Hayır, ben yapayım, kodları ben yazayım, videoyu kendim ellerimle editleyeyim. Zaten müdahale edebiliyoruz yaptıklarına. Yani onun yaptığı iş hiçbir şekilde yorumlanamaz değil ki. O yüzden işimizi kolaylaştıracak. En değerli şeyin zaman olduğu bir dönemdeyiz. Eskiden belki çiftçiler için tarlanızla belirli bir süre ilgileniyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz, bazen nadasa bırakıyorsunuz, bazen ekinlere büyümesi için bırakıyorsunuz. Hayvanlarla ilgilendiğiniz belirli bir süre var ama zaman genel olarak insanların kendisine aitti eskiden. Artık çalışma hayatımız inanılmaz yoğunlaştı.
1: Evet.
0: O yüzden nereden zaman kazanabilirsek kendi hayatımızı o kadar o zamana aktarabiliriz.
1: Aynen öyle, kesinlikle.
0: O yüzden de karşısında durmanın bence çok bir anlamı yok.
1: Yok.
0: Mantıklı şekilde kullanalım yeter.
1: Evet. Uyum sağlamamız gerekiyor kesinlikle. Yoksa geride kalıyoruz dediğim gibi senin.
0: Ayrıca da ben bu mesleklerin gerçekten yok olacağını düşünmüyorum.
1: Yani evriliyor. Farklı yönlere doğru evriliyor. Yani zaten yine konuşacağız gerçi ama örneğin şu anda mesela ciddi şekilde çok güzel programlar var ve programlarda istediğiniz, yani sanatla ilgili bahsediyorum. İstediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama bu demek değil ki elinizle çizimi bırakacaksınız. Hayır. Yine de buna ihtiyacımız var. Çünkü sonuçta onu hissetmek de çok önemli bir şey. Onu yaparken onun hissiyatını sağlamak da çok önemli bir şey. Ama aynı zamanda da bunu teknolojiyle de ilerletmek çok çok daha önemli tabii ki.
0: Kesinlikle, evet. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden önünde durulması gereken bir şey değil. Hatırlıyorum. Bir aralar böyle analog fotoğraf makinalarından dijitale geçerken ne işte aman dijitalde bir şey şöyle hani kötü olarak algılanmıştı. Evet. O da bir şey mi canım falan, bakın ben ne yapıyorum uzun
1: olur
0: pozlamayla
1: öyle şey
0: falan gibi. Evet. Ve o zaman fotoğrafçılar gerçekten çok sıkıntı yaşadı. Çünkü normalde bizde filmler yaşımız ortaya çıktı. Filmler vardı efendim. O filmleri götürürdük, tab ettirirdik ve onların işte karanlık odaları vesaireleri vardı. Dolayısıyla daha çok fotoğrafçı vardı ortada. Fotoğraf basılı olarak aldığımız zaman heyecanlanırdık, bakardık. Çünkü önceden görme olasılığımız olmuyordu fotoğrafları. Sonra dijital fotoğraflar çıkınca fotoğraflar çoğaldı. Zaten önceden görebiliyoruz, hatalar azaldı. Bazen çok önemli mesela bir tatil olur ya da bir gün olur. Düğündür, dernektir, doğum günüdür vesaire. Ve mesela o fotoğraflar yanabiliyordu.
1: Evet.
0: Şimdi de silinebiliyor ama bir şekilde kurtarabiliyoruz geri.
1: Geri alabiliyoruz.
0: Ama o zaman yanıyordu mesela, gitti. Yani yapacak bir şey yok. O zamanlarda fotoğrafçılar da fotoğrafçılık ölüyor mu diye düşündü. Buna dayanabilenler, yani durumu anlayıp da dijital fotoğrafçılığa geçmesi gerektiğini anlayanlar hemen Photoshop vesaire gibi yani editleme programları kullanmaya başladılar.
1: Öğrenmeye başladılar.
0: Bunları öğrendiler ve onlar daha uzun süre devam edebildi. Hala mevcut olanlar bir şekilde bu durumları kullanarak ya dijital olarak bir şeyleri kullanarak ya yine hani düğün fotoğrafçılığıdır vesairedir vesairedir devam edebildiler. Ama hayır efendim ben sadece analogda kalacağım deyip de kendini geliştirmeyenler maalesef ciddi anlamda zarar gördü. Evet. Orası da doğru.
1: Evet, kesinlikle. Peki yapay zeka bu kadar gelişiyorken insanın rolü neye doğru evriliyor?
0: Çok güzel bir soru.
1: Evrilecek ya da.
0: Biz her zaman elimizdeki materyalleri kullanabilen yaratıklarız.
1: Evet.
0: Bize işte alet verdiğin zaman onlarla bir şey yapabiliyoruz. Ya da bize doneler verdiğin zaman onları birleştirip bir çıkarımda bulunabiliyoruz. Genel olarak zaten zeka böyle bir şey. Yani zekanın zaten gidişata uyum sağlaması lazım. Hı-hı. Şimdi yapay zekanın bize verdiği şeyleri kullanarak bir şey yapabileceğiz. Ya da oraya prompt denen yani girdiler yazıyoruz ona göre yapıyor ya. İşte o girdileri yazarken en yaratıcı şeyi yazabilmek, neyi aradığını bilmek, aradığınız şeyi bulmak için ne yazacağınızı bilebilmek. Zaten yapay zeka okur yazarlığı böyle bir şey. O kutulara evet bana muhteşem bir şey yap deyince kendiliğinden onun muhteşem anlayışına göre bir şeyler tabii ki yapar ama nasıl kullanacaksınız? Kod gibi olmasa da o prompt denen şeylerin içerisinde işte bunun stili nasıl olsun, hangi ne bileyim ne tarzda olsun ya da ne renklerde olsun, işte arka yani fonu olsun mu, arka plan olsun mu, olmasın mı vesaire bir sürü bilgi verebiliyorsunuz. Dolayısıyla tam aklımızdaki şeyi ya da benzerini, belki bazen daha güzelini çıkarabilmek için öncelikle buna hakim olmamız gerekiyor. Yani yaratıcılığımızı bir şekilde belki elimizle değil ama yine zihnimizle kullanıyoruz.
1: Evet, gerçekten.
0: Onu doğru yönlendirmeyi becerebilmemiz
1: gerekiyor.
0: Ve bir de işte elimizde hani bir video, bir şey. Bu elimizdeki ufak tefek şeyleri birleştirerek büyük projeler yapabiliriz. Daha büyük projeler. Her şeyle kolaylıkla yapılabilmiş, her projede sunumlar, videolar, görseller, bir sürü sosyal medya kullanımı, her şeyi yaklaşık olarak yaparak daha büyük projeler, sınırları daha geniş projeler, normalde koca koca ekipler gerektiren şeyleri artık tek başımıza yapabiliyoruz. Tek başımıza değil tabii canım, yapay zekacığımızla.
1: Birlikte.
0: Evet. Hadi yine bir ara verelim, ondan tamam. Sonra asıl
1: evet.
0: Sorularımıza geçelim.
1: Bu arada bize yorumlarınızı, bu konuyla ilgili sorularınızı ya da sizin fikirlerinizi yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Kısa bir aradan sonra konumuza devam ediyoruz. Neydi bugünkü konumuz?
1: Bugün yapay zekadan konuşuyoruz.
0: Gamze çok da sevmiyor yapay zeka.
1: Yapay zeka okuruzları.
0: Ne olacak? Mesleğinden mi alacak?
1: Yok, almayacak, alamaz. Tam da onun üzerine şu an bir soru soracağım sana.
0: Hadi sor bakalım.
1: Ufacık değindik ama bence birazcık daha konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yapay zeka sanatı öldürür mü?
0: Sanatı öldürmez. Sanatın evrilmesine sebep olur.
1: Evet.
0: Hatta daha detaylandırır, daha büyük yine projeler çıkacaktır.
1: Hı hı.
0: Yani normalde yapılmamış şeyler artık hani birazcık postmodernizmin söylediği bir şey vardı ya, zaten artık her şey yapıldı. O yüzden artık içerik değil biçim önemli,
1: evet,
0: noktasına gelmiştik ya. İşte bundan da, bu kısır döngüden de bizi kurtaracak bir şey aslında.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Çünkü
1: gerçekten
0: artık içeriksel olarak da daha büyük büyük büyük şeyler yapabiliriz.
1: Hı hı.
0: Bir de zaten düşünsenize büyük sanat projelerinin olduğunu ve yüzlerce sanatçı da katılabilir.
1: Evet.
0: Eğer açık kaynak yapılırsa.
1: Hı hı, gerçekten öyle. Peki bir de tabii şöyle bir durum var. Öğretmenler için durum nedir? Ya da ne olacaktır?
0: Ya birincisi, eğitimde çok demokratikleşiyoruz.
1: Evet.
0: Öğretmenler için bir açıdan iyi, bir açıdan kötü. Şu açıdan kötü. Herkes şununla şu anda cebelleşiyor, bütün öğretmenler.
1: Hı.
0: Öğrencileri makale yaz diyoruz, bir ödev yaz diyoruz, şunu özetle diyoruz diyelim ki.
1: İnternetten yazıyor.
0: Ve onu maalesef, evet, yapay zeka yazdırıyorlar.
1: Hı.
0: Ondan sonra tabii bu metni oraya kopyalayıp bunu sen mi yazdın deyince yapay zeka evet ben yazdım diyor. Öyle yalan söyleyen bir yapay zekamız yok, doğru söylüyor çok şükür. Buradaki olay şu. Öğrencilerin o yazma süreçleri, asıl bir şey üretme, o nöron bağlantılarının kurulması, bir şey üretirken o bilgiyi sahiplenme hali, üretmeye geçiş için, o bilginin sindirilmesi için, genişletilmesi için gerçekten önemli. Evet, not alabilmiş oluyor öğrenci ama normalde o şeyi yapmayı bilmiyor oluyor.
1: Evet.
0: Ha, iş hayatına girdiğinde yine aynı şeyi yapabilir. Yine aynı şeyi yapabilir. Ama orada da çok gerçekten iyi kullanmak gerekiyor ki yapay zekayı.
1: Hı hı.
0: Yoksa herkesinki aynı sığlıkta kalırsa ortalama aynı fikirler hep ortaya çıkacaktır.
1: Evet, orada işte kişinin özgün yaratıcılığı
0: ön plana çıkmış oluyor.
1: Evet.
0: Evet. Ama yani bazı araştırmaları ne bileyim saatlerce araştırıp saatlerce okumak yerine işte şu kaynakları bana araştırıp şu konuda bir şeyler işte nedir yazar mısın söyler misin demekte bence bir sakınca yok.
1: Evet.
0: Öğretmenler bu şekilde çalışma kağıtları, materyaller hazırlayabilirler. Ders planlamasına yardımcı olabilir. Nasıl daha ilgi çekici hale getirilebileceğiyle alakalı fikirler verebilir. Öğretmenler açısından olumlu yanları da var. Yani evet, kötü yanı öğrenmenin ölçülebilirliği azalıyor. Birazcık şaibe karışıyor diyelim işin içine.
1: Hı hı.
0: Ama diğer yandan gerçekten de bize inanılmaz sonsuzca bir materyal tasarımı

0: imkanı veriyor. Evet. Ve bu çok önemli çünkü çocuklar da artık aynı türde kitaplardan, aynı türde okuma parçalarından vesairelerden bıktı. Ve herkese farklı farklı, ne bileyim, mesela farklı okuma parçaları, farklı konuşma konuları, farklı sorular verebilecek, daha fazla üretebilecek, daha çok çeşitliliği olabilecek bir kaynak. O yüzden bence kesinlikle öğretmenler için çok yararlı.
1: Çok yararlı, evet. Yani kesinlikle ellerinde bir materyal, ekstra materyaller olması açısından çok yararlı. Ama öğretmenlerin bir de şöyle bir korkusu olmuştur diye düşünüyorum. Yani acaba biz yetersiz mi kalacağız? Hayır, öğretmene kesinlikle fiziksel olarak ve ruhsal bir köprü olarak öğretmene direkt olarak ihtiyacı var. Yani öğretmen mesleğini kaybetmeyecek. Böyle bir şey yok yani bence.
0: Evet, öğretmenlik zaten bunu belki başka bir bölümde konuşuruz ama değişen, evrilen bir şey. Eskiden öğretmen odaklı bir eğitim vardı. Daha sonra öğrenci odaklı bir eğitim oldu. Daha fazla etkinlikler olsun. Evet, ben dersin 15 dakikası dersi anlatayım. Daha sonrasında öğrenciler onunla uğraşarak, didinerek, bir şeyler yapmaya çalışarak kendileri bulsunlar ne yapacaklarını. Çünkü ancak bu şekilde öğrenilebiliyor. Ezberlenilen bilgiden çok hayır gelmiyor. Onu işlemeniz, kullanmanız lazım. Şimdiki halde de evet, videolar olacak ve çok kolaylıkla ortaya videolar çıkarılabilecek. O dersi anlatan, o konu hakkında konuşan, tamamen yapay zeka üretimi videolar yapmak çok kolay. Hani en fazla yarım saatimizi alır, almaz bile. Öğrencilerin her yerden eğitime ulaşması kolaylaşıyor. Ama öğretmeni yine soruları soracaklar, yaparken yönlendirici olması için ve daha ziyade kişisel gelişimleri için öğretmene ihtiyaç duyacaklar. Neden? İnsan sosyal bir varlık. Hepimiz gördük, hani bütün genç nesil bayılıyorlardı videolardan bir şey dinlemeye, internette bilgisayar başına bir şeyler yapmaya. Pandemi sürecinde bu çevrim içi öğretimde ne gördük? Sıkıldık.
1: Evet.
0: Öğrenciler artık ağlamaya başladı. Çünkü aslında fiziksel olarak öğretmenin varlığı öğrencilerde öğrenme için teşvik oluşturuyor.
1: Evet.
0: Yani öğretmenin artık görevi öğrenme açlığı oluşturmak.
1: Gerçekten öyle.
0: Yoksa bilgilere...
1: Merak sağlamak. Aynen, ona yönlendir. Merak.
0: Aynen öyle.
1: Yaratacak şeyler.
0: Yoksa bilgilere her yerden zaten ulaşılabiliyor.
1: Evet. Mesela böyle bir deneyimim benim de oldu. Çünkü hep biz mesela kendi dönemimizde bilgisayarlar olmadığı için doğal olarak elle her şeyi yapıyorduk.
0: Hı-hı.
1: Ama şimdi şu anki süreçte öğretmenliğimizde artık bilgisayarlar var, iPad'ler var, programlar var ve öğrencilerin bazıları resim dersleri yaparken yani klasik şeyler kullanmak istemiyorlar. Sonra bir arkadaşım dedi ki bana, bilgisayar öğretmeni arkadaşım dedi ki, bir program var dedi, bunda böyle maket tarzında yapılar oluşturabiliyorsun. Resim de ya belki deneyebilir, yapabilir bunun üzerinde dedi. Ve gerçekten o öğrencim onu yapmak istedi, onu tercih etti. Ondan sonra ve harika işler çıkardı.
0: Evet,
1: çok,
0: çünkü...
1: Çok güzel, çok farklı şeyler yaptı yani gerçekten.
0: Elle de çizerken tabletlere çiziliyor artık. Yani
1: evet.
0: Siz bir sanatçı olduğunuz zaman gerçekten pür sanat için yapmıyorsanız.
1: Evet.
0: Bir tablo üzerinden tuvale vesaireye boyalarla bir şey yapmadığınız sürece geri kalan diğer dallar, grafik, görsel iletişim tasarımı,
1: hepsi
0: falandır filandır, her şey, moda tasarımı, iç mimarlık, yani aynı zamanda tabii dış mimarlık da, her şey artık programlarla yapılıyor. Dolayısıyla zaten tabletleri dijital kalemlerle çiziyoruz. Ha şöyle, motor kaslarda bir problem var. İleride bu el kasları için ciddi problem olacak. Bu ayrı bir mesele. Çünkü kullanılmaya kaslarda güçlenmiyor. Yani bu eller ileride kalem tutmakta zaten zorlanmaya başladı. Makası tutamayacak, bıçağı da tutamayacak.
1: Evet.
0: Yani yemek yaparken bile sorun yaşamaya, elleri güçsüz bir insanlık ortaya çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. El kontrolü olmayan bir insanlık ortaya çıkmaya başlayacak. Bu biraz ürkütücü bir açıdan bakıldığı zaman.
1: Gerçekten.
0: Ama normalde eğer 3 boyutlu çizimleri bir program üzerinden yapmak istiyorsa zaten hani neden acı çeksin? Yani illaki kağıda, kaleme ihtiyaç yok. Yani kaleme ihtiyaç artık, kalemler de elektronik. O yüzden ya bu bir geçiş süreci gerçekten ve bizim de böyle hayır asla bu olmaz demememiz lazım. Ben kendi adıma hani bir Y jenerasyonu kişisi olarak şunu söyleyebilirim. Mesela şunu tartışıyorduk öğrencilerle. Neden e-kitap olarak okumuyoruz bütün kitapları? Neden basıyoruz? Boşu boşuna ağaçlar kesiliyor diyorlar. Doğru. Yani ağaçların kesilmesi kötü bir şey ama iyi bir amaçla kesiliyorlar. Bende de ama o kağıda dokunma isteği. Çünkü uyarana ihtiyacımız var. Sadece görsel uyaran insan vücudunun sağlığı için yeterli değil. Gerçekten dengesizlik oluşturabilecek bir şey ve bir noktada bu depresyon sebebi. Dokunulmamak işkence olarak bile kullanılan bir şey. Neticede benim o kitaba dokunmam lazım, o kağıdın kokusunu almam lazım. Gitgide daha az kokuyu ayırt edebilir burunlarımız olmaya başlıyor. Yani hassasiyetimizi yitiriyoruz, insani duyularımızı yani daha az görüyoruz, daha az koklayabiliyoruz, daha az şeyin tadını ayırt edebiliyoruz ki bu bence hoş bir şey değil. Hadi yine bir araya gidelim, yine çok konuştuk.
1: Evet. Bu arada yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bu konuyla alakalı fikirlerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hemen söze geçelim çünkü bu süremizin sınırlılığı içerisinde gerçekten de yapay zeka ile alakalı değinebileceğimiz kadar çok şeye değinmeye çalışıyoruz. Radyo Light'tasınız, yine de aramıza yeni katılanlar için başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün yapay zekadan dediğimiz gibi bahsediyoruz. Evet, evet Gamzecim, bir sonraki soruya geçelim.
1: Evet, madem bu kadar önemli dedik, yapay zeka okuryazarlığımızı nasıl geliştirebiliriz? Bu konuda birazcık belki konuşabiliriz. Örneğin temel kavramları öğrenebiliriz.
0: Evet, öncelikle temel kavramları öğrenmek gerekiyor. Evet. Çünkü yani şimdi aramızda da bir dil oluşuyor aslında. Her seferinde yeni bir şey hayatımıza girdiğinde o bir dille, bir iletişim biçimiyle birlikte giriyor hayatımıza. O yüzden de bu tür kavramları bilmek yapay zeka okuryazarlığının nasıl bir önceki aşamada sosyal medya okuryazarlığı vardı, şimdi yapay zeka okuryazarlığının olmazsa olmazı. Bu kavramlardan bahsetmek ister misin, terimlerden?
1: Evet. Makine öğrenimi, derin öğrenme, yapay sinir ağları, veri madenciliği, doğal dil işleme gibi temel kavramlara aşina olunabilir.
0: Evet. Doğru söylüyorsun. Şimdi burada genel olarak bu kavramları tek tek anlatmaya çalışırsak sanırım süremiz yetmeyecek ama yapay zekanın en güzel yanı derin öğrenme ve biz ona öğretiyoruz. Yani sadece internetteki mevcut şeyleri araştırarak bir şey yapmıyor. Geçenlerde bir soru sordum mesela, bana bir cevap verdi. Sonra dedim ki yanlış. Bak dedim, şunu iki kere yazdın. Ve dedim bu cevap yanlış. Sonra bana dedi ki araştırdı. Evet dedi, özür dilerim. Bir de özür diliyor. Doğrusu şu şekilde dedi ve cevabını değiştirdi. Şimdi o benden onun yanlış olduğunu öğrendi. Çünkü belki onun güvendiği bir kaynakta da yanlış yazıyordu. Ve sürekli olarak mesela ben diyorum ki şunu şunu karşılaştır. Ona göre bana şunları söyle. Ve o karşılaştırırken öğreniyor. Sürekli olarak öğreniyor. Zaten yapay zeka kullanırken önce bizim onu beslememiz gerekiyor bir yandan. Ona göre ona bir şeyler sormamız gerekiyor. Yoksa kuru kuru genel geçer bir cevap verir. Ama kendi durumunuzu doğru düzgün açıklayıp bakın hani şu şu şu şöyledir böyledir, ben de şöyle biriyim, durumlar şöyle şöyle diye açıklayıp sonra fikir sorduğunuz zaman çok daha duruma uygun, gerçekten çok daha yaratıcı cevaplar verebiliyor.
1: Evet, kaynakları inceleyebiliriz.
0: Şimdi ben saydım ya, böyle şunu yapabiliyor, bunu yapabiliyor, bunu yapabiliyor, işte sunum yapıyor, resim, video seslendirmesi, müzik, kod yazmak vesaire, bir sürü şeyden bahsediyoruz. Bu programların hepsini bilmek, yani tanımak lazım. Olur da ihtiyacımız olursa neleri kullanacağız? Kitap adı bilmek gibi bir şey. Belki hani eskiden çok eski topraklar bilirler, ansiklopedi falan biliyorduk ya. Ya da hani böyle güvendiğiniz siteler vardır. Eğer bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız gidersiniz oradan bakarsınız. Bu da onun gibi bir şey. Duvarlarınızı boyatacaksanız bir boyacı çağırırsınız. Bu da aynı şey. Bir resme ihtiyacınız varsa görsel işleyen programları bilmek gerekiyor. Öncelikle o yüzden bu kaynakları araştırmak gerekiyor. Ki artık görsel işleyen programlar eskiden sadece bir taneydi. Ve biz genelde onu takip ediyorduk. Sonra birden ondan daha iyisi, ondan daha iyisi vesaire daha çıkmaya başladı. Gitgide gerçekten inanılmaz boyutlara ulaşıyor işler. O yüzden kaynakları bilmek önemli.
1: Önemli. Sonrasında uygulamaları keşfedebiliriz.
0: Evet, bütün uygulamaları, bütün kaynakları, bilgisayar üzerinde ya da telefon üzerindeki versiyonları var. Ya da bunların eğitimleri var. Bunların okuryazarlığıyla alakalı hemen eğitimler çıkmaya başladı. İçerik üreticileri hemen videolar hazırladılar bazı platformlarda. Bu bütün açıklamalara, bütün kaynaklara, bütün uygulamalara, her şeye ulaşmak gerçekten bizim hakimiyetimizi hemen geliştirmemiz için çok önemli.
1: Evet.
0: Başka
1: etik ve güvenilirlik konularına dikkat edebiliriz.
0: Etik ve güvenilirlik konuları çok ciddi bir mesele. Çünkü bazı siteler mevcut olarak mesela Gamze'nin yaptığı resimle benim yaptığım resmi birleştiriyor. Ve ortaya çıkan şey aslında ikimizin telif hakkını, ikimizin emeğini içeriyor. Dolayısıyla bazı sitelerde tabii ki ticari olarak kullanmak için ödeme yapmak zorundasınız. Kendinize cici bir tane resim yapmışsınızdır, onu da sosyal medyada kendi hesabınızda kullanmışsınızdır ve ticari olarak kullanmıyorsunuzdur. O zaman problem yok, ama eğer işin içine profesyonel kullanım, yani ticaret girerse bunların telif haklarıyla alakalı çok ciddi sorunlar çıkıyor. Akademik açıdan bir şeyler size yazdığında siz kendiniz yazmış gibi yapıyorsunuz. Halbuki o yine belki bazı metinleri bir araya getirerek yapıyor. Şimdi biz normalde kitaplardan araştırarak ya da internet üzerinden kaynaklardan araştırarak yaptığımızda biliyoruz ki kaynak belirtiyoruz. Yoksa intihale giriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla başkalarının emeklerine de saygı duymak gerekiyor.
1: Kesinlikle. Pratik projeler geliştirebiliriz.
0: Pratik projeler geliştirmek çok önemli.
1: Hı-hı.
0: Neden önemli? Diyoruz, videoları izliyoruz. Şimdi anlatıyorlar. Bakın bunu yapabiliyor, onu yapabiliyor, bunu yapabiliyor. Sonra tamam kapatıp oturup yine kendi hayatımıza geri dönersek bizim hayatımıza yapay zeka bir şey katmış olmuyor. Kullanmaya başladığımızda bir şeyler olmuş oluyor. Hani en kötü ihtimalle bazı görseller oluşturup bu görsellerle bir video yapmak. Hani şunu hepimiz yapabiliriz. Bir programı kullanır, arka plan müziğini yaparız. Bir programı kullanır, bazı görseller oluştururuz. Ya da işte fotoğraflarımızı editleriz.
1: Evet.
0: Başka bir programı kullanırız, video haline getiririz bu aldığımız şeyleri.
1: Başka bir programla müzik üstüne ekleyebiliriz.
0: Evet, belki. Ve en sonunda bu videomuz var. Belki arada bir dış ses olarak metin ekleyebiliriz. Ve böyle şeyleri hepimiz artık yapabiliriz. Özellikle öğrenciler, sunumlarınızda böyle şeyler yaparsanız ileride muhtemelen iş hayatınızda zaten bu şeyleri yapmanız gerekecek. O yüzden şimdiden bu konuda hakim olmak, hakimiyet sağlamak çok önemli. Ben bayılıyorum. Öğrencilerime diyorum bana bir sunum hazırlayın. Oo, böyle müthiş sunumlar geliyor. Çok hoşuma gidiyor.
1: Çok keyifli.
0: Gerçekten çok keyifli. O yüzden hani elinizden geleni ardınıza koymayınız. Hemen bir proje kendiniz bulun ve bu bir sosyal sorumluluk projesi olabilir. Kendiniz sosyal medyadan paylaşabilirsiniz ve bunu kullanarak gerçekten büyük kitlelere de ulaşabilirsiniz. Kısacası yapın. Eğer o şeyi kullanmazsanız bir işe yaramaz. Yani kullananların tabii ki de işine yarayacak yapay zeka. Sadece hakkında bilgi sahibi olup uzak duranların değil.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir araya gidelim mi?
1: Gidelim. Sonrasında tekrardan burada olalım. Bu arada siz bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Başka
1: geldiniz.
0: Bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün yapay zekadan bahsediyoruz. Daha da hayatımızı kolaylaştırmak için şu yapay zeka okuryazarlığını halletmemiz lazım. Çok önemli şeyler bunlar. Başka dikkat etmemiz gereken şeyleri geçelim.
1: Evet,
0: süremizin sonuna geliyoruz.
1: Topluluklarla etkileşimde bulunabiliriz.
0: Evet, çünkü
1: yapay zeka.
0: Nasıl ki bisiklet kullanıyorsanız bir bisiklet grubuyla bir arada olmak güzel. Beraber antrenmana gidilebilir, gezilere gidilebilir, yarışlara katılınabilir. Aynı şey yapay zeka için de geçerli. Bazı topluluklar bir araya geldiğinde yapay zeka kullanarak çok çok çok büyük projeler oluşturabilirler. Dünya çapında projeler oluşturabilirler. O açıdan birbirimizi beslemek için ya da şöyle bir şey yaptım, şu sonucu aldım, böyle yapınca böyle oluyor diye birbirimize geri bildirimde bulunmak için çok önemli. Okuryazarlığımızı en kısa sürede geliştirmenin en iyi yollarından biri.
1: Evet.
0: Başka.
1: Yapay zeka teknolojilerini kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Potansiyel riskleri, olası sonuçları değerlendirmek gerekiyor.
0: Evet, çok rica edeceğim. Buna dikkat edelim. Bir, evet. Her verdiği cevap doğru değil.
1: Olmayabilir. Evet.
0: Her yaptığı, mesela bir logo yaptıysa aman işte kontrol etme ya, bırak yapmıştır değil. Çünkü yanlış yapabiliyor, hata yapabiliyor. Ya da düzeltilmesi gereken, müdahale edilmesi gereken şeyler olabiliyor. Sorduğunuz sorulara yanlış cevap verebiliyor. İşte benim de az önceki örneğimdeki gibi sonra yanlış bu, şöyle şöyle diye siz çıkışınca bu sefer ay özür dilerim diyor, biraz daha araştırma yapıyor, özür dilerim diyor. Yapay zekacığımız boynunu büküp daha fazla çalışıyor. O da öğreniyor. Çünkü onun da bu çocukluk 2 yaşında yapay zekalardan bahsediyoruz. Daha çocuklar ve öğreniyorlar. İleride çok daha fazla şey bekleyebiliriz tabii ki. Ama şu anda hata payları çok yüksek. O yüzden öyle işte sınav soruları buldum, bu sorulardan çıkacakmış, ben bunları buraya yazayım, doğru mu yanlış mı kontrol etmeniz gerekiyor. Ayrıca kişisel verilerinizi, onu beslerken kendimizle alakalı şeyler söylüyoruz tabii ki. Ama kişisel verilerin güvenliği için çok çok çok dikkat edin. Normalde kişisel verileri tutmadığını söylüyor. Ama bunu gidip de bir yerlerde kullanır mı, dikkat etmek lazım. Hatta bir ülke bu yüzden bazı yapay zeka sistemlerinin, yani bazı şeylerin kullanılmasını yasakladı. O yüzden kişisel verilerin güvenliğiyle alakalı fazladan dikkat etmemiz lazım. Var mıdır başka bir şey?
1: Güvenlik, dediğin gibi ön yargı, etik ve sosyal etkiler gibi konulara da dikkat etmek gerekiyor. Diğer disiplinlerle entegrasyonunu keşfedebiliriz. Yapay zeka birçok disipline entegre edilebiliyor.
0: Hı hı.
1: Örneğin istatistik, psikoloji, sosyoloji gibi farklı disiplinlerle yapay zekayı entegre ederek daha geniş bir perspektif elde edebiliyoruz.
0: Evet, kısacası mesleğiniz her neyse, aşçılık da olabilir,
1: evet,
0: öğretmenlik de olabilir, herhangi bir meslekte ben bundan nasıl yararlanabilirim mi düşünmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Çok disiplinler arası bir şey ve her şeye cevap verebiliyor. Bir iş başlatmak için de öyle, ama tabii ki sorgulayarak, hiçbir edindiğimiz bilgiyi sorgulanmadan zaten kabul etmiyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu yardımları da birazcık düşünüp hani kendi süzgecimizden de geçirerek bizim ne işimize yarar? Her konuda illaki bir işe yarayabilir. Tasarruf yapmak konusunda da, yönetim konusunda da, yeni fikirler konusunda da, her konuda bize yardımcı olabilir. O yüzden bunu hemen bulmak ve hemen harekete geçmek, hemen projelere başlamak gerekiyor.
1: Evet, bu şekilde.
0: Şimdi bizim aslında normalde projeden kastımız yapmaya çalıştığınız şeylerin, mesela ne bileyim, şunu düşünün, hep size soruyorum ya, eğer her şey mümkün olsaydı, maddi bir problem olmasaydı, ne mesleği yapmak isterdiniz? Bunun üzerine düşünüp gerçekten yapay zekayı kullanarak böyle bir şey yapılabilir mi diye sormak lazım. Yapay zekadan kaçmayalım. Bir öcü değil. Evet, bazı problemleri var ama zaman içinde kendini geliştirecek ve bu bizim mesleklerimizi kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor. Tam tersi, ya para vererek zaman satın alıyoruz ya zaman vererek para kazanıyoruz. Ama aslında her ikisine ihtiyacımız var. Daha kısa sürede daha gelir elde edebilmemiz, daha kaliteli işler çıkarabilmemiz için yapay zeka gerekli. Korkmayalım, kullanalım. Ha bu arada kendi projelerinize başlayın dediğim şudur. Eğer ufacık bir video yapacaksanız bile kendinize sosyal medyada paylaşacak. Bu da eğer yapay zeka ile yapıyorsanız sizin yapay zeka ile yaptığınız ilk projeniz olacak. Lütfen bize yazın. Hiç projeler yaptınız
1: evet.
0: mı? Böyle ben de denedim, video yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım dedikleriniz varsa. Siz kendi mesleklerinizde kullanıyor musunuz? Benim mesela kuzenim oyun yazıyor, yani yazılımcı ve oyun kodluyor. ve onun da gayet işine yaramış. Eminim pek çok farklı meslekte de işe yarıyordur. Lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Bugünkü süremizin sonuna geldik.
1: Sonuna geldik.
0: Her bölümün sonunda söylediğimiz gibi. Evet. Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir, bir şeyler katabilmişizdir. Evet. Sizleri çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı'yla, çevremizdekilerle ve kendimizle barış içindeyiz. Göksel Babamızın isteği de budur.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. İster maddi sıkıntılar, ister sevdiğimiz birinin kaybı, isterse beklenmedik hastalıklar olsun, hepimiz zor zamanlardan geçmenin nasıl bir şey olduğunu biliriz. Hayatımız asla dertsiz olmayacaktır. Ama Tanrı, Rab aracılığıyla bizlere içinde bulunduğumuz koşulların zorluğunu aşan bir içsel esenlik vermiştir. Zor zamanlarda esenlikte olmak mümkün mü adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, kötü zamanlarda esenlik mümkün mü, yoksa bu sadece hayal gücümüzün bir ürünü mü? Kutsal kitap bu konuda sadece konuşuyor ama bir açıklama yapıyor mu? Kötü zamanlarda esenliğimiz olabilir mi? Dostlar, kötü zamanlarda olağanüstü ve tarif edilemez bir esenliğe sahip olmak mümkündür. Bu programın başlığı da zaten bu. Kötü zamanlarda esenlik mümkün mü? Yanıtımız da evet. Yuhanna 16:33'e şimdi bakmanızı istiyorum. Rabbimizin ve onun öğrencilerinin en zor günlerinde bu sorunun yanıtını buluruz. Bakın ne diyor. Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Hayattaki büyük dertlerde, sıkıntılarda, denemelerde, kalp kırıklıklarında ve reddedilmede, baskı, gerginlik ve stres anlarında esenliğimiz olabilir mi? Her şeyden önce Tanrı bizim esenlikte olmamızı istemiştir. Birisi, bir dakika, şimdi bu esenlik herkes için mümkün mü diye sorabilir. Hem evet ve hem hayır. Bir yandan bu herkes için mümkündür ama diğer yandan Rab İsa Mesih'i reddedenler sözünü ettiğimiz esenliği asla tadamazlar. Kötüler için esenlik olmayışının nedeni budur. Romalılar 3:17'de Elçi Paulus Tanrı'nın doğruluğunu kabul etmeyen kişilerden söz eder. Tanrı'yı anlamıyorlar, Tanrı'ya yönelmiyorlar, Tanrı'ya sırt çeviriyorlar ve onunla ilgilenmiyorlar. Romalılar 3:17'de böyle insanlar için esenlik yolunu bilmediler diyor. İmansızların yani inanlı olmayanların neden esenliği olmaz? Çünkü esenlik yolunu bilmiyorlar. Eğer birisi onlara açıklasa bile onu reddediyorlar. İşte bu yüzden o esenliği tadamazlar. Tanrı harika bir armağan olan esenliği bizlere bağışlamıştır. Ama herkese değil. Ona güvenmeye, iman etmeye razı olanlara esenlik armağanını vermiştir. Tanrı bunu mümkün kılmak ister. Ama kurtulmamış kişilere esenlik yoktur. Sizden 3 sözcük yazmanızı istiyorum. Çünkü her şey bu 3 sözcükte özetlenir. Gerçek esenliğin adımları nelerdir? Bu adımlar sevgili dostlar koşullara göre değişmez. Öyle mi diye sorabilir, sen benim koşullarımı bilmiyorsun diye itiraz edebilirsiniz. Evet ama bilmem gerekmiyor. Ben de zaman zaman sevgili dostlar hayatımda çok zor zamanlardan geçtim. Çok çetin sınavlardan, tarifi imkansız denemelerden ve ağır koşullardan ben de geçtim. Aynı zamanda 40 yıl boyunca hiçbir şey değişmeden yaşamış olan insanlar tanırım. Ancak o insanların bazıları içlerinde acılık, öfke, gücenme ve düşmanlık olmadan esenlik, sevinç ve hoşnutlukla yaşadılar. Çoğumuzun ben artık buna katlanamıyorum dediği durumlardı bunlar. Evet, esenlikte olabilirsiniz. Şimdi söyleyeceklerimi unutmayın çünkü hepsinin temelidir bunlar. İsa Mesih'le canlı bir birlikteliğimiz var mı? 3 sözcük. Eğer insan kavrayışını aşan esenliği tadacaksam ve her şeye rağmen huzur içinde kalmayı başaracaksam bu 3 sözcük temeldir. Şimdi ilk sözcüğümüz neymiş bakalım. İlk sözcük iman. Günahlarımı bağışladığına güven duymalıyım. Sonsuz güvencem bağışlanmış olmama dayalıdır. Eğer bu konu net değilse, öldüğünüz anda sonsuza dek kaybolmayacağınızı bilmeden nasıl esenliğiniz olabilir ki? O zaman nasıl esenlikte olabilirsiniz ki? Demek ki birincisi iman. İkinci sözcük ise odak. Yeşaya 26:3-4'ü açmanızı istiyorum. Bakın ne diyor ayetlerde. Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun. Rab'be sonsuza dek güvenin. Çünkü Rab, evet, Rab sonsuza dek kalıcı kayadır. Burada görmenizi istediğim şey şudur. Genellikle esenliğimizi bize kaybettiren nedir? Ne olur da esenliğimizi kaybederiz? Karşımıza bir sıkıntı çıktığında ona odaklanırız. Ne kadar çok odaklanırsak sıkıntı gözümüzde o kadar büyür, yoğunlaşır ve sonunda da bizi ne yapar? Felç eder. Sıkıntının pençesine düştüğümüzde onu düşünürüz. Ağlarız, nefret ederiz, güceniriz, yakınırız. Yeşaya 26, 3. ayet bakın ne diyor. Düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun. Sabah kalktığımızda bütün yüreğimizi ve düşüncemizi Mesih'e odaklamalıyız. Onunla canlı bir beraberliğimiz vardır. Eğer Mesih'le canlı bir beraberliğin varsa, o zaman hayatın başka bir şeyin etrafında dönüp durmaz. Kurtuluşa kavuşmak için ona güvendimse ve odaklandımsa, onun kim olduğunu anlıyorsam ve onunla ilişki içindeysem, o zaman odak noktam Mesih olur. Bu son derece önemlidir. İsa Mesih'e odaklandığınızda başka bir şeye odaklanamazsınız. Elbette başka şeyler düşünebilir ve bunlarla uğraşabilirsiniz ama Mesih'e odaklandıysanız hayatın koşulları ne kadar zor olursa olsun sizi tuzağa düşüremez ve felç edemez. Elçi Paulus'un sözünü ettiği Tanrı'nın bütün kavrayışı aşan esenliği bir hayal ürünü değildir. Bu tam anlamıyla gerçektir. Bunu anlayamazsınız. Belki ilahiyat terimleriyle açıklayabilir ama gerçekten anlayamazsınız. İsa Mesih Yuhanna 16:33'te bakın ne diyor? Bende esenliğiniz olsun. İsa Mesih böyle diyor. Bu nasıl olabilir? Her şeyden önce ona güvenerek ve iman ederek olur. İkinci sözcük odak, üçüncü sözcük ise izlemek. Bu üç sözcüğü bir tarafa not ederseniz çok iyi olur. İman, odak ve izleme. İzlemek derken ne demek istiyorum? Mezmur 119:65'i açarsanız mezmurcu bunu çok iyi açıklayan bir ifade kullanıyor. Ona iman etmek, ona odaklanmak ve onu izlemek. Mezmur 119:165'te şöyle diyor. Yasanı sevenler büyük esenlik bulur. Hiçbir şey sendeletmez onları. Bunun anlamı nedir? Öncelikle yasayı sevenler deyişinin açıklamasını Yuhanna 14, 15 ve 16. bölümlerde görebilirsiniz. İsa Mesih, beni seven buyruklarıma uyar diyor. Sözümü dinleyeceksiniz, beni izleyeceksiniz diyor. Eğer Mesih'in esenliğini istiyorsam, ona kurtuluşum için güvenmeliyim. Çevremde olanlara bakmak yerine ona odaklanmalıyım. Ve üçüncü olarak onu izlemeliyim. Peki onu izlemek ne demektir? Sevgili dostlar, onu izlemek onun sözünü dinlemektir. Konuyu oraya getireceğinden korkuyorum dediğinizi duyar gibiyim. Onun sözünü dinlemek. Tanrı'nın sözünü dinlemeyip esenlikte kalmak mümkün değildir. Söz dinlemezlik sahile vurup kayalarda dağılan büyük dalgalar gibidir. Hiç huzur yoktur sevgili dostlar. Hiç esenlik yoktur. Hiç sakinlik yoktur. Rüzgarlarla sürüklenir, kayalarda dağılırsınız. Söz dinlemeyen bir kişide esenlik olmaz. Demek ki iman neyin anahtarıymış? Tanrı İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle esenliğimiz için ilk adımı attı. Mesih'in kutsal ruh aracılığıyla bizlerde yaşaması esenliğimizi sağlar. Ancak imanın ardından odak ve izleme gelmelidir. Belki de bazılarınız diyebilir ki bu çok basit. O zaman size şöyle sorayım. Tanrı neden bunu karmaşık yapsın ki? Size bunu neden karmaşık sandığımızı ama aslında neden bu kadar basit olduğunu açıklayayım. Ne zaman karmaşık oluyor biliyor musunuz? Uğraşmak istemediğim bir şeyle karşılaştığımda karmaşıklaşıyor. Neden karmaşıklaşıyor? Çünkü sorunla uğraşmak yerine etrafından geçmeye çalışıyorum. Tanrı'yı bir manevrayla atlatmaya çalışıyorum. Ben asla Tanrı'yı atlatmaya çalışmam diyebilirsiniz. Ama genellikle yaptığımız budur. Tanrı'ya şöyle deriz. Ya Rab, Bunu hayatımda istemediğini biliyorum. Sana İsa Mesih'in adıyla bir şekilde şükrediyorum. Ama senin sözünü es geçmem gerekiyor. Bunun bir kısmı içkiler, uyuşturucular, zevkler ve cinselliktir. Tanrı'yla yüzleşmeden durumu çözmeye çalışmak budur. Şimdi, üç sözcüğümüze yeniden bakalım. Neydi? 1- iman, 2- odak, 3- izleme. İzleme demek, onun sözünü dinlemek demektir. Şimdi dinleyin. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim esenliğimizi kaybetmemize neler neden olur? Biraz düşünmenizi isterim. Size esenliğinizi neler kaybettiriyor? Bazen hayatınızdan memnunsunuzdur. Huzurunuz yerindedir. Her şey istediğiniz gibi olmayabilir ama içiniz sakindir. Geceleyin yatağa uzanıp da yüreğinizde İsa Mesih'in onayı ve varlığı olduğu halde huzur içinde uyumaktan daha güzel sevgili dostlar bir şey var mı? Mücadele yok, kavga yok, onunla bununla aranızda duran hiçbir engel yok, Tanrı ile aranızda hiçbir engel yok. Dostlar, bunu parayla satın alamazsınız. Takasla alamazsınız. Kontrol edemezsiniz. Bunu almak için Tanrı'yı manevrayla atlatamazsınız. Esenliğimizi kaybetmemize neler neden olur? 3 şey. Bunları yazın ve sonra da hayatınızdan çıkarın. 3 şey var dedik. Birincisi günah. Günah esenliğinizi kaybetmenize neden olur. Hayatınızda olmaması gereken bir alışkanlık, bir tutum, bir eşya, bir arzu ya da bir eylem olabilir. Onun orada bulunmaması gerektiğini bilirsiniz ve ne zaman Tanrı'ya karşı dürüst olsanız, O bunu size hatırlatır. Ne olduğunu biliyor musunuz? Tanrı'yla aranızı bozan bir şeydir bu. Günah ve esenlik birbirine karşıttır. Her şeyi unutsanız da lütfen bunu unutmayın. Tanrı'yla barış içinde olmak için ikisi yan yana olamaz. Günah varsa esenlik olmaz. Ya günah ya esenlik vardır ama aynı yürekte günah ve esenlik sevgili dostlar bir arada bulunamaz. Sizi bilmem ama ben bu dünyada tüm kavrayışı aşan esenlikten daha değerli bir şey görmedim. Dilerseniz Filipeliler 4:7'yi okuyabilirsiniz. Rabbin sözü orada aynen bunu söylüyor. Size kendimle ilgili bir keşfimden söz etmek istiyorum. Şu tür bir baskıya dayanamam. Kasıtlı olarak, bilerek Tanrı'nın sözünü dinlememek. Sevgili dostlar, bununla baş edemiyorum. Neden birçok kişinin genç öldüğünü biliyor musunuz? Birçokları genç ölüyor çünkü Tanrı diyor ki sana verdiğim zaman bu kadar. Birçok kişi acele ediyor. Söz dinlemezlik, isyan, güceniklik, düşmanlık, öfke, vazgeçememe. Peki şimdi bana nasıl muamele gördüğümü bir bilsen, işte bu yüzden vazgeçemiyorum diyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Öncelikle kendi esenliğinizi kaybediyorsunuz. Ne yaptığınızı biliyor musunuz sevgili dostlar? Kendinizi bedensel ve duygusal olarak yavaş yavaş öldürüyorsunuz. İşte buna değmez. Size bir itirafta bulunacağım. Esenliğimizi kaybetmemizin ikinci nedeni şeytanın bende çok çalışması ve beni sık sık alt etmesidir. Bunu sık sık benim hayatımda kullandı. Bir süre öncesine kadar bunu fark edemedim. Bu metne geldiğimde "Ya Rab!" diye seslendim. Evet, esenliğimizi nasıl kaybederiz? Birinci neden günahtır. İkincisi ise yarının derdini bugünden düşünmektir. Yani kaygılardır. Bu konuda ben zayıfım. Kendimi yarın, öbür gün, gelecek hafta ve gelecek ay ne yapacağımı düşünürken yakalıyorum. O günün dertlerini bugüne getiriyorum, bugüne taşıyorum. Dağdaki vaazın Matta 6:31-34'teki kısmında bakın ne diyor Rab. Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Eğer sevgili dostlar odak noktanız Mesih olursa yarınlarınızla o ilgilenecektir. Yarını bugüne getirmeyin. İtiraf etmeliyim ki bu benim mücadelelerimden biridir. Eğer esenliğim kaybolmuşsa %99 bu nedenle kaybolmuştur. Masama yerleştirdiğim bir deyiş şöyledir. Hiç kimse günün yükü altında ezilmez. Ancak yarının yükleri bugünün yüklerine eklendiğinde ağırlığı taşıyamazsınız. Şimdi sevgili dostlar bizler bunu biliyoruz değil mi? Yarının yükleri bugünün yüklerine eklendiğinde onların altında eziliriz. Bu nedenle kendime şöyle soruyorum. Ben bunu neden yapıyorum? Neden yarının yüklerini bugüne taşıyorum? Şeytanın esenliğimizi çalmaya yönelik en sinsi yöntemlerinden biri işte budur. Ancak Tanrı'nın huzuruna gelip de "Ya Rab, bu yükleri senin huzuruna kaldırıyorum. Sana bağışlaman için teşekkür ediyorum. Sabrın için hamd ediyorum ve hepsini sana veriyorum." dediğim zaman şaşırtıcı bir değişim oluyor. Bir gün ofisime döndüm. Toplantıdan sonraydı. Yorgun ve bitkindim. İskemleye şöyle oturdum. Sekreterim geldi. "Bunu bütün hayatınız boyunca yapacaksınız. Nasıl hayatta kalacaksınız?" "Teker teker," dedim. "Teker teker." Bazı genç önderler şöyle der. "Ben 20 yaşındayım ve 40 yıl içerisinde haftada 3 vaaz vereceğim." Oysa yarının kaygısı yarında kalmalıdır. Yarının yükünü bugünden düşünmeye başlarsam esenliğim kaçıyor. Aslında zaten bunun bugünle yarınla ilgisi yoktur. Odakla ilgisi vardır. Mesih'in yeterli olduğuna, ona güvenebileceğime iman ederek gözlerimi ona çevirmeliyim. Bazılarınız gerçekten zor koşullarda yaşıyorsunuz. Belki de evliliğinizden hiçbir çıkış olmadığını düşünerek uzaklaşmak istiyorsunuz. Yarını, gelecek ayı, gelecek yılı düşünerek kaygılanıyorsunuz. Teker teker Ya Rab İsa. Böyle söylemeliyiz. Teker teker Ya Rab İsa. Tek yolu budur. Matta 6:34 ve 28'de İsa Mesih'in ne dediğini hatırlarsınız. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Evet, Rabbimiz böyle söylüyordu. Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Evet, Rabbimiz böyle söylüyor. Yarın ne yiyecek diye kaygılandığı için ağaçlardan düşüp ölen kaç serçe gördünüz sevgili dostlar? Hiç. Hatta onların sigortaları, güvenceleri filan da yok. Kış için yeterince fındık yok diye kaygılandığı için oraya buraya saldıran kaç sincap gördünüz? Kuşlar ve sincaplar bizden daha fazla esenliktedir. Neden biliyor musunuz? Çünkü günübirlik yaşıyorlar. Tanrı'nın ne dediğine bakın. Neyle yaşayacaklar? İmanla. Yakup diyor ki, yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yakup 4:13-16'da. Yarın için sevgili dostlar kaygılanmayın. Şimdi de son bir nedene geldik. Birinci neden günahtı, ikincisi kaygılardı, üçüncüsü ise Tanrı'dan kuşkulanmaktı. Evet, Tanrı'nın vaatlerinden kuşkulanırız. Tanrı'nın vaatlerinden kuşkulanmaya başladığınızda imanınızı kaybedersiniz. Esenliğiniz de onunla birlikte uçup gider. Acaba kaçınız maddi sıkıntılarla boğuştuğunuz için feryat ettiniz? Ne yapacağımı, bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Ya Rab, sadece sana güveniyorum dediniz. Tanrı'ya güvendiğinizi söylüyorsunuz ama aslında yaptığınız şey kaygılanmak. Ona güveniyorsanız şükredersiniz. İsa Mesih, senin yapacakların için teşekkür ederim. Ben bunu çözemiyorum. Nasıl olacak bilemiyorum. Ama sana güveneceğim ve sana bırakacağım. Bütün kavrayışı aşan esenlik işte budur. Dilerseniz Filipililer 4:7'yi okuyabilirsiniz. İmanın, odağın ve onu izlemenin sonucu nedir? Açıklayamadığım ama Mesih'e odaklandığım, hayatımı temiz tuttuğum ve onun sözünü dinlediğim sürece zevk aldığım bir esenliğim olur. Kim olduğunuz ve nerede olduğunuz önemli değildir. Belki de içinizden şöyle bir şey diyorsunuz. Bir dakika, bir şeyi unuttun. Sevgili dostlar, nedir o unuttuğum şey? Bana kötü muamele eden şu insanlarla ne yapacağım? Onlara karşı nasıl davranacağım? Onlarla ne yapacağım? Bundan neden söz etmediğimi biliyor musunuz? Çünkü konumuzla hiçbir ilgisi yok. İsterseniz şimdi dileyin. Siz esenliğinizden vazgeçmedikçe kimse esenliğinizi sizden çalamaz. Sizden çalamaz çünkü sizin esenliğinizin onlarla hiçbir ilgisi yoktur. Benim esenliğim, benim Mesih'le olan beraberliğime, ona odaklanmama, temiz bir yaşam sürmeme ve neyi dinlememe bağlıdır sevgili dostlar? Onun sözünü, Rab İsa Mesih'in sözünü dinlememe bağlıdır.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda içsel esenliğin, gerçekten memnun olma duygusunun koşullarımıza bağımlı olmayan ve Tanrı'dan gelen bir armağan olduğunu gördük. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light.
4: 103.6 FM.
5: Sonsuz bir hayat.
6: Gerçeği tam.
4: Radio Light.
5: 103.6
4: FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Kutsal Kitabın son bölümünü oluşturan Vahiy Kitabının yorumuna başlamadan önce ilk olarak Vahiy Kitabının ana hatlarına bakalım. Birinci olarak İsa Mesih'in kişiliği ve görkemli Mesih'ten bahsedilir. Kitabın adı 1. bölüm 1. ayette, yöntemi ise 1. bölüm 2. ayette anlatılır. Kitabı çalışmanın verdiği sevinç 3. ayette ve yazar Yuhanna'dan ve gökteki İsa Mesih'ten selamlar 4. ayette yer alır. 1. bölüm 9 ila 18. ayetler arasında görkemli bedeni içinde ölümden dirilmiş olan Mesih, topluluğun yargılanması, kutsalların kutsalı olan Yüce Mesih'in tanıtılması yer almaktadır. Gelecek olaylarla ilgili zaman dilimleri 1. bölüm 19. ayette anlatılır. 20. ayette ise 7 kandillik ile 7 yıldızın yorumları bulunmaktadır. İsa Mesih'e ait olanlar ve yeryüzündeki topluluk ikinci ana hatta oluşturmaktadır. Mesih'in Efes'teki topluluğa mektubu, Mesih'in İzmir'deki topluluğa mektubu, Mesih'in Bergama'daki topluluğa mektubu, Tiyatra'daki topluluğa mektubu, Mesih'in Sardes'teki topluluğa mektubu, Mesih'in Philadelphia'daki topluluğa mektubu ve Mesih'in Laodikya'daki topluluğuna mektuplar 2. bölüm 3. ayetten 3. bölüm 22. ayetin sonuna kadar yer almaktadır. İsa Mesih'in programı ve cennetteki durum 4. bölüm 22. ayetten başlayarak 3. ana hatta oluşturmaktadır. Bu hattın içerisinde cennette Mesih'le birlikte olan topluluk, Tanrı'nın tahtı 24 ihtiyar, 4 canlı yaratık, 7 mühürlü kitap, Mesih'in Yahuda oymağından gelen aslan ve boğazlanmış kuzu olduğu, cennetteki sayısız meleklerin hamd ve kurtuluş ilahileri, evrenin kralı ve kurtarıcısına evrensel tapınma, 4. bölüm 22. ayetten başlayarak 5. bölüm 14. ayete kadar devam eder. Dünyadaki büyük sıkıntı dönemi ise 6. bölümden başlayarak 8. bölüme kadar konu edilmektedir. 7 mühürlü kitabın açılışı, ilk mührün yani beyaz atlı kişi tarafından ilk mührün açılışı, ikinci mührün kızıl atlı kişinin, üçüncü mührün siyah atlı kişinin, dördüncü mührün soluk atlı kişi ve beşinci mührün açılışı yani şehitlerin davaları ise 6. bölümde ele alınmaktadır. 6. bölümde aynı zamanda 6. mührün açılışı 6. bölüm 12 ile 17. ayetler arasında anlatılır. Ara dönem olarak adlandırılan dönem ise 7. bölümde anlatılmaktadır. 6 ve 7. mühürler arasındaki dönemin nedeni 7. bölüm 7. ayetten başlayarak anlatılır. İsraillerin mühürlenmiş olmaları 7. bölüm 4 ila 8. ayetlerin ana konusudur. Diğer uluslardan kurtulanlar 7. bölümden 9. bölümün 17. ayetine kadar anlatılmaktadır. 7 borazan 8. bölüm 1. ayette anlatılır. 7 borazanın çalınması 8. bölüm 2. ayetten 9. bölüm 21. ayetin sonuna kadar devam eder. Bu ayetler arasında sunaktaki melek ve buhurdanı, ilk borazan ağaçların yanışı, ikinci borazan denizlerin kana dönüşmesi, üçüncü borazan suların acılaşması, dördüncü borazan güneş, ay ve yıldızların vuruluşu, beşinci borazanda yıldızların düşüşü ve çekirge yağmuru, altıncı borazanda Fırat nehrindeki meleklerin çözülüşü ve son olarak altıncı ve yedinci borazanlar arasındaki dönem anlatılmaktadır. 10. bölüme geldiğimizde güçlü melek ve küçük tomar, Yuhanna'nın küçük tomarı yemesi, ulusların zamanının son bulması, ikinci tanığın peygamberlik süresi, ikinci vahiy ve şiddetli depremler konu edilir. 10. bölüm 1. ayetten başlayarak 11. bölüm 14. ayete kadar temel konular bunlardır. 7. borazan ve büyük sıkıntının sonu 11. bölüm 15 ila 19. ayetlerin temel konusunu oluşturur ve cennetteki tapınağın açılışını da anlatır. 7 varlık ve büyük sıkıntı dönemi 12. bölümün ve 13. bölümün temel konusudur. İsrail'in durumu kızıl ejderha, kadının çocuğu olan İsa Mesih, Mikail ejderha ile savaş, ejderhanın kadını kovalaması, İsrail'den geriye kalanlar, denizden çıkan canavar, politik bir güç olarak ortaya çıkan kişi yine 12 ve 13. bölümlerde ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. 13. bölüm 1 ve 2. ayetlerde canavarın tanımı yer alır. Canavar ve ölümcül yara 3. ayette, canavara tapınılması 4 ve 5. ayetlerde, canavarın Tanrı'yı reddetmesi 6, 7 ve 8. ayetlerde, ve canavara karşı red ve karşı koymak 13. bölüm 9 ve 10. ayetlerde anlatılır. Yerden çıkan canavar ve dini lider 13. bölüm 11. ayette karşımıza çıkar. Onun tanımı, onun yetkileri ve dünyada yapacağı hileler ve atanması 13. bölüm 18. ayete kadar bize anlatılmaktadır. Büyük sıkıntının sonunun beklenişi 14. bölümde anlatılmaya başlayarak 15. bölümde Tanrı'nın öfkesi 7 tasın boşaltılmasına kadar devam eder. Bu 14. bölümde 144 bin kişi ile kuzu, sonsuz müjdenin duyurulması, Babil yargısının bildirilmesi, canavarın işaretini taşıyanların yargılanması, Rab'be ait olanların yüceltilmesi ve Armagedon'un belirtileri anlatılır. Tanrı'nın öfkesi ve 7 tasın boşaltılması ise 15. bölüm 1. ayetten 16. bölüm 1. ayete kadar büyük sıkıntının son yargısına hazırlık olarak karşımıza çıkar. 15. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında kutsalların cennette adil ve kutsal Tanrı'ya tapınmasını görürüz. 7 altın tas taşıyan 7 meleğin çıkması için cennetteki tapınağın açılışı ise bizlere 16. bölüm 1. ayetten itibaren anlatılmaya başlanır. Birinci tas boşalır, ikinci tasın boşaltılması, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı tasların boşaltılması 16. bölümde konu edilir. Ara dönem, yeryüzünün kralları ve Armagedon'a doğru gidiş yine 16. bölümden bize aktarılır. İki Babil'in yargılanışı 17 ve 18. bölümlerin konusudur. Büyük sıkıntıdaki sapmış topluluk, canavarın üstündeki büyük fahişe, canavarın büyük fahişeyi yok edişi 17 ve 18. bölümlerde anlatılırken, 18. bölüm aynı zamanda politik olarak Babil'in ticari yargılanışını da konu eder. Babil'in düşüşünün duyuruluşu 18. bölüm 1. ayettedir. Babil'in yargılanmasından dolayı dünyada oluşan sıkıntı 18. bölüm 9 ila 19. ayetlerde anlatılır. Babil'in yargılanması nedeniyle cennette olan sevinç yine 20 ila 24. ayetler arasında aktarılmaktadır. 19. bölümde kuzunun düğünü ve Mesih'in yargı için dönüşü yer alır. Haleluyaları 19. bölüm 1 ila 6. ayetler arasında görürken, gelin ve kuzunun düğün şölenini 7 ila 10. ayetler arasında 19. bölümde görürüz. Mesih'in Rablerin Rabbi ve kralların kralı olarak dönüşü 19. bölüm 11 ila 16. ayetlerde anlatılır. Armagedon Savaşı 19. bölüm 1. ayetten 21. ayete kadar anlatılmaktadır. Aynı zamanda Armagedon Savaşı ile cehennemin açılışı da başlamaktadır. Ve 20. bölüm bize 1000 yıllık dönemi anlatır. Şeytanın 1000 yıl boyunca bağlanması, büyük sıkıntıdaki kutsalların Mesih ile 1000 yıl egemenlik sürmesi, 1000 yılın sonunda şeytanın serbest bırakılması, şeytanın ateş ve kükürt gölüne atılışı, yargılamanın yapıldığı büyük beyaz tahtın kuruluşu ve şeytanın ateş gölüne atılışı bu 1000 yıllık dönemle ilgili 20. bölümden bize aktarılan konulardır. Sonsuzluğa giriş ve açıklanan sonsuzluk ise 21. bölümden itibaren aktarılmaya başlar. Yeni gök, yeni yeryüzü, yeni Yeruşalim, yeni dönem, yeni Yeruşalim ve sonsuz gelinin tanımını buluruz bu 21. bölüm 9 ila 21. ayetler arasında. Tanrı'nın insanla yeni ilişkisi 21. bölüm 22 ve 23. ayetlerde anlatılırken, yeni yaratılışın yeni merkezi 2. ayette karşımıza çıkar. Yaşam suyu, ırmağı ve yaşam ağacı 22. bölüm 1 ila 5. ayetlerin ana konusudur. Mesih'in bu durumdaki sözü 22. bölüm 6 ila 16. ayetlerde aktarılırken, son çağrı ve uyarı 22. bölümde bizlere aktarılır. Son söz ve dualar ise 22. bölüm 20 ve 21. ayetlerde görülmektedir. Vahiy bölümünün yorumuna başlarken karmaşık duygular içinde olduğumu söyleyebilirim. Tanrı sözündeki en önemli kitaplardan birine başlarken korkuyla koşturuyorum. Ancak bunun büyük bir zevk olduğunu da söylemek isterim. Nedenini şöyle açıklamaya çalışayım. Uzun yıllardır rahatlamak istediğim zamanlarda ya bilimsel, özellikle de gök bilimiyle ilgili bir dergi, kitap ya da tarih psikolojiyi içeren kitaplar okurum ya da bulmaca çözerim. Bunlar benim hobilerimdir. Eskiden özellikle de 15-20 yaşları arasında olduğum zamanlardaki gibi sokak çocuklarını içine alan hikayeler, romanlar şimdilerde okumuyorum. Çünkü kısa sürede olayın nasıl sonuçlanacağını kestirebiliyorum. Tabi bunun yanında da kutsal kitap ve ona ilişkin yazıları da sıkça okurum. Ama her zaman astronomi yani gök bilimsel yazıları okumaktan hoşlanmışımdır. Gökyüzünün o uçsuz bucaksız, sonsuz gibi görünen derinlikleri, o yıldızlar, galaksiler beni her zaman hayran bıraktı. Dostum, kutsal kitapta vahiy diye bir bölüm var ve orada dünyanın sonu anlatılıyor. Bugün dünyada olup bitenleri görünce rahatsız olduğumu söylemek isterim. Tablo karanlık gibi görünüyor ve nasıl yoruna gireceğini de merak ediyorum. O zaman kutsal kitabın son bölümünü açarım ve okumaya başlayınca her şeyin düzeleceğini de görürüm. Bunu biliyor muydunuz? Emerson adında bir yazar, severin üzerindeki şeylerin insanlığı yönettiğini söyler. İlk bakışta şeytan dünyada tatildeymiş gibi görünüyor ama Tanrı her şeyi yoluna sokacaktır. Tanrı kendi denetimini ele alacaktır. Aslında hiçbir zaman bırakmış da değil. Onun oğlu Rab İsa Mesih'in evrenin tahtına oturacağı zamanda geliyor. Şimdi durum umutsuz gibi görünebilir. Karımca bugün dünyanın haline bakıp da iyimser olabilecek kişinin aklından zoru var gibi görünüyor. Dünya çok zor bir durumda. Bununla birlikte ben kötümser de değilim. Çünkü vahiy kitabına sahip biri olarak Mesih'e iman eden herkese şöyle diyebilirim. Korkmayın, her şey yoluna girecek. Her şey Tanrı'nın kontrolünde olacaktır. Aslında ben onunla birlikte olmak isterim. Calvin şöyle diyor. Şimdi kazanıp sonra yitirmektense şimdi yitirip sonra kazanmayı yeğlerim. Ben şimdi yitirmekte gibi görünen taraftayım ancak sonra kazanacağım. Vahiy okuduğum için bunu biliyorum. Umarım siz de benimle birlikte buna katılacaksınız vahiy çalışmamızda. Söylediğim gibi vahiy kitabına korkuyla yaklaşıyorum. Bu kendime güvenmediğimden değil. Pek çok farklı faktörün işe karışmasındandır. Birincisi, okuyucu yeterince bilgili olmayabilir. Vahiy kutsal kitabın 66. ve son kitabıdır. Bu buraya gelmeden önce 65 kitabı bilmemiz gerektiği anlamına gelir. Ona zemin hazırlayan kutsal kitap bilginizin olması gerekmektedir vahiy çalışırken. Bu kitaba başlarken dikkatimi yöneltmem gereken ikinci bir etmen söz konusu. Vahiy ile ilgili çalışmayı bu çağda yapmaktır bu da. Çağımız kuşku çağı olmasının yanında umutsuz ve karanlık bir çağdır. Birçok alanda devlet, politika, bilim, eğitim, eğlence, ordu, liderlerin yetersiz kaldığının göründüğü bir çağdır. Kendi üniversite ortamlarında eğitim düzenini sağlayamayan eğitimciler dünyayı yönetecek kişileri nasıl yetiştirecekler merak ediyorum. İş alanında birçok dolandırıcı var. Televizyonda konuşan oyuncuları biraz dinlediğimizde söyleyecek fazla bir şeylerinin olmadığını da görüyoruz. Çok konuşup kayda değer bir şey söylemeyen insanlar. Toplumdaki grupların hiçbiri çözüm önermemektedir. Onlar liderlik alanında yetersiz durumdadır. Ahlaki bozulmadan ve çözümsüzlükten insanları kurtarabilecek kimse şu anda görünmüyor. Zor bir zamanda yaşıyoruz. Bence kilise tarihinin en kötü dönemlerinden birindeyiz. Bazı bilgili kişiler bugüne ilişkin ilginç şeyler söylüyor. Vaizlerden değil, diğer alanlarda önde gelen kişilerden şimdi söz ediyorum. Atom bombası üzerinde çalışmış olan bir uzman Dr. Urey, yıllar önce bir dergide şöyle yazdı. Ben korkan biriyim ve sizi de korkutmak istiyorum. Başka bir uzman Dr. John Mott, bir dünya turu dönüşünde şöyle söyledi. Çağımız dünyanın şimdiye dek yaşadığı en tehlikeli dönemdedir. Nereye gittiğimizi de soruyordu, ardından ekliyordu. Gördüğüm insanlık trajedisini düşününce ve Hristiyan ideallerinin boşa harcandığına baktıkça Tanrı'nın doğrudan eyleme geçmeye hazırlandığını düşünüyorum. Bir üniversite dekanı yıllar önce şu sözüyle birçok kişiyi şaşırttı. 6 ila 21 yaş arasındaki kişiler için eğitime yönelik çabalarımız boşuna gibi görünüyor. Ardından da dünyada yaşam fazla sürmeyebilir diye ekledi. Bu nedenle de yetişkinlere eğitmenin gerekli olduğunu düşünüyordu. Winston Churchill şöyle söylemişti. Az bir zaman kalmış olabilir. Tanınmış, çeşitli dergilerde editörlük yapmış olan Mr. Lewis, savaştan sonra ilk dönemlerin arasında olan bir grup müjdeciye bir konuşma yapar. Çocukken Çin'de bir müjdeci olan babasıyla Mesih'in 1000 yıllık döneminden önce gelmesi üzerinde sık sık konuşurlardı. Ve buna inanan herkesin fanatik olduğunu da düşünüyordu. Ve bu kişi şöyle söylüyor. Acaba gerçekten önemli değil miydi? Bir dergide bir Hristiyanın görevi nedir başlıklı yazıda yazar şöyle söyler. Hristiyan birinin görevi dünyanın sonuna hazırlanmaktır. Amerikalı tarihçi Dr. Charles D. Baird şöyle söyler. Tüm dünyada geleceğin ufkunu araştıran düşünürler ve araştırmacılar uygarlığın değerlerini belirlemeye ve kaderini tayine çalışmaktadır. Başka bir makalede şöyle okudum. 5 kıtanın duvarındaki el yazısı bize yargı gününün yakın olduğunu anlatıyor. Son günlerde zamanımız azaldı, dünyanın sabrı tükendi, yaşam dediğimiz her şeyin sonu yakındır. Elimizdeki son şans, son çok uzakta değil gibi sözleri duyuyoruz. Bir eski Amerikan başkanı tüm dünyayı içine alacak ahlaki bir düzelme olmadığı takdirde bir gün atomik bir patlamada toz olup gidecek olan bizler için hiçbir umut yok demektedir. Bu resmi daha da kasvetli bir hale getirmek istersek modern kilisenin bu çağın sorunları için çözüm getirmediğini de buna ekleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kiliselere katılıp üye olanların sayısında büyük bir artış oldu ama bu yalnızca birkaç yıl sürdü. 1956'da %35'e çıktı. Bu Protestan Kilisesi'nin üye oranının en yüksek olduğu zamandı. Bu aynı zamanda Tanrı için gayretli kişiler anlamına da geliyordu. O zaman zenginlik zamanıydı ve önemli projeler de yapıldı. Ancak son yıllarda kilise zayıflamakta ve topluma etki edememektedir. Dünyanın bozukluğu hakkında herkes bir şeyler söylüyor. Dünya liderleri de sürekli bundan söz ediyorlar ama kimse bir çözüm sunmuyor. Bugün dünyaya bakınca gerçekte bozuk olduğunu görürüz. Uzun bir zamandan beri üst düzeydeki yetkililer geleceğe bakarak büyük bir krizin yaklaştığını söyler. Bugün yaşıyor olsalardı acaba ne söyleyeceklerdi? Çünkü artık günümüzde her tarafta krizler var. Bunun sonucu olarak da Vahiy kitabına duyulan ilgi artmaktadır. Önde gelen yorumcular Vahiy kitabındaki ayrıntılar üzerinde farklı görüşler ileri sürseler de temelde 4 yaklaşım söz konusudur. Şimdi gelin Vahiy kitabının yorum biçimlerini inceleyelim. Birinci yorum biçimi şudur. Geçmiş zamana dayanan yorum biçimine göre Vahiy'dekiler geçmişte gerçekleşti. Yuhanna'nın zamanındaki bölgesel göndermelerle ve Neron ya da Domitain'in zamanıyla ilgiliydi. Renan çok sayıda Alman uzman ve bazı ünlü yorumcular bu görüşteydi. Vahiy kitabının amacı zulüm gören imanları rahatlatmaktı ve o dönemdeki Hristiyanlar rahatça anlayabilsinler diye simgelerle yazılmıştı. Kitap elbette ki Tanrı'nın halkını rahatlatmak amacını taşıyordu ve yüzyıllardır da bunu yapar. Ancak böyle bir yorum yöntemi Vahiy kitabının kutsal kitaptan soyutlanıp bugün için anlamsız hale gelmesine yol açar. Sanırım bu yöntem yanıtlanmıştır ve bugün için bu yaklaşımın fazla bir değeri yoktur. İkinci olarak tarihsel yorum yöntemine göre Vahiy kitabında yazılanların yerine gelmesi Yuhanna'nın gününden bu yana tüm kilise tarihi boyunca devam eder. 7 kilise ile ilgili olarak baktığımızda bu görüşün doğru olduğu yerler var. Ancak Vahiy kitabının peygamberlik kitabı olduğu da çok açıktır. Üçüncü olarak tarihsel ve ruhsal yorum yöntemi tarihsel yöntemin daha gelişmiş bir biçimini oluşturur. Ve bunda Sir William Ramsay'in çabası bulunur. Buna göre iki canavardan biri Roma'nın imparatorluk tarafı, diğeri ise taşra tarafıdır ve kitabın amacı Hristiyanları cesaretlendirmektir. Vahiy büyük oranda yerine gelmiştir ve bugünkü kilise için yalnızca ruhsal dersler içerir. Bugün bin yıllık döneme inanmayanlar büyük oranda bu görüşü kabul eder. Bu ise kitabın amacını dağıtıp bozmaktadır. Bir kutsal kitap okulunda bin yıllık döneme inanmayanların bakış açısıyla Vahiy kitabını araştırmış ve Yunancasına bakmıştım. Vahiy'deki gerçeklerin bir tek cümleyle önemsiz bir hale gelebileceğini görmek benim için şaşırtıcı oldu. Bunların hepsi simgedir. Ancak simgeledikleri şeyin ne olduğunu hiçbir zaman açıklayamıyorlardı. Onların sorunu da buydu. Bu görüşten yola çıkıldığında gayet sıra dışı yorumlara ulaşılır. Kimisi bir simgede Luther'i ve Reform hareketini görürken bir başkası matbaayı görebilir. Bence bu tür yorumlar Vahiy kitabının amacını zedelemektedir ve doğru değildir. Dördüncü yorum şekli ise gelecekçi yorumdur. Gelecekçi yorum yöntemi ise bin yıllık dönemin öncesine inananlarla birlikte benim de benimsediğim görüştür. Vahiy'i öncelikle bir peygamberlik kitabı olarak görürler bu görüşte olanlar. Bin yıllık dönem öncesi görüşünü savunanlar Vahiy kitabı ile uyumlu bir yorum şekli izlemektedirler. Bunu ana hatlarda da göreceğiz. Yüceltilmiş Mesih'in esinlemesiyle başlar. Sonra inanlılar topluluğu tüm tarihiyle birlikte aktarılmaktadır. Ve daha sonra 3. bölümün sonunda inanlılar topluluğunun Mesih bin yıllık krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelirken onunla birlikte gelin olarak gelmek için göğe alındığını görürüz. Bu bir sınanma zamanı olacak ve o zamanın sonunda da şeytan kısa bir süre için salınacaktır. Ardından son isyanın bastırılmasıyla sonsuzluk başlayacaktır. Vahiy kitabının genel kabul gören yorumu da budur. Günümüzde bazı eleştirmenler bu görüşü küçümseyip sert bir şekilde karşı çıkmaktadır. Din eğitimini almamış ancak zaman zaman vaaz veren biri yazdığı eleştiri kitabında benim kendi savlarımı yanıtlayamayacağımı belirtti. Bir sabah ofisime gitmek üzereyken beni evden aradı. O sıralarda biraz rahatsızdım ve fanatik biriyle derin bir tartışmaya girmek istemedim. onun sorduğu soruları yanıtlamadığım için böyle düşündüğümü sanıp bunu dile getirmiş. Oysa ben yıllar içerisinde şunu gördüm ki birisi öğrenmek için sormuyorsa sorulan sorular hep tartışmak için yapılır ve bu türden tartışmaların da yarar getirmeyeceği açıktır. İnatlaşmaktan, sertleşmekten, kavgadan, kalp kırmaktan başka bir işe yaramadığına bu tür tartışmaların tanık oldum. Bu kişi gelenekçi olan görüşün yeni bir görüş olduğunu öne sürüyordu. Son yıllarda diğer görüşlerde olduğu gibi bu görüşte de büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Genç bir kişiyken 1000 yıllık dönem sonrası görüşü hakkında da bilgim oldu. Onlara göre dünya her geçen gün iyiye doğru gitmektedir. Kilise herkesin iman etmesini sağlayacak ve sonra da egemenlik sürmek üzere Mesih gelecektir. Bugün buna inanan kimse yok gibi. İki dünya savaşı ve çok sayıdaki krizden sonra bu görüşü savunanlar yok denecek kadar azaldı. Biraz sıkıcı olsa da geçmişte yaşamış ve Mesih'in dönüşünü beklemiş olan bazı kişilerin görüşlerine de şimdi yer vermek istiyorum. Onlar büyük sıkıntıyı ya da 1000 yıllık dönemi değil, onu yani İsa Mesih'i bekliyorlardı. Bizim de savunduğumuz bu 1000 yıllık dönem öncesi görüşün temelinde bu beklenti bulunur. Elçi Paulus'la birlikte çalışmış olan Barnaba'nın şöyle dediği belirtilir. Gerçek Sept günüyle ilgili Mesih'in egemenlik sürmeye geleceği 1000 yıllık dönemdir. Roma gözetmeni olan Clement İsa'dan sonra 96 yılında şöyle der. Gününü bilmesek de her saat Tanrı'nın egemenliğinin beklentisi içinde olalım. İzmir gözetmeni Polikarp İsa'dan sonra 108 yılında tahtaların üzerinde yakılarak öldürülürken şöyle dedi. O bizi diriltecek ve onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Bir başka gözetmen, Antakya gözetmeni Ignatius ve dönemin tarihçilerine göre elçi Petrus'un ardından gelen kişidir şöyle der. Zamanı düşünün ve onu bekleyin. Hierapolis'in gözetmeni Papias İsa'dan sonra 116. yılda Yuhanna'yı görmüş ve dinlemiştir ve şöyle der. Mesih'in yeryüzündeki krallığı kurulurken 1000 yıllık bir dönem olacak. İsa'dan sonra 150 yılında yaşamış Martri şöyle diyordu. Biz ve Ortodoks sayılabilecek tüm imanlılar Yeruşalim'de 1000 yıllık bir dönemin olacağını biliyoruz. Bunu Hezekiel ve Yeşaya da dile getirmiştir. Lyons gözetmeni İrenios'un İsa'dan sonra 175 yılında İsa'nın babasının egemenliğinde tekrar geldiğinde asmanın ürününden içeceğiyle ilgili şunları söylediğini biliyoruz. Bu yalnızca Rabbimizin kişisel olarak yeryüzüne dönmesiyle mümkündür. Tertullius İsa'dan sonra 200 yılında şöyle der. Yeryüzünde bir krallık vaadinin verildiğini itiraf ediyoruz. Martin Luther ise Mesih'in gelişinin çok uzak olmadığını düşünelim demektedir. Calvin 3. kitabında şöyle yazar. Kutsal kitap hepimizi Mesih'in gelişini beklemek üzere birleştirmektedir. Kanon, Clement, Ignatius, Justin Martyr ve Irenaeus gibi ilk Hristiyan önderler 1000 yıllık dönemi başlatmak üzere Rabbin hemen döneceği beklentisi içindeydiler. İmanlar topluluğunun ilk sevgisini bırakıp dünyanın gücüne bağımlı haline gelmesiyle güveyi bekleyen gelin olma durumu sona erer. Ardından da onun gelişini beklemeyi değil, yeryüzünde egemenlik sürmeyi seçerler. Dr. Elliot şöyle yazar. Origen ve Vahiy'i reddeden birçok kişi hariç tüm ilk yorumcular 1000 yıllık dönem öncesine inanmaktadırlar. Geisler'ın kilise tarihi ve kutlu umutla ilgili çalışmalarında şunlara rastlarız. Bu o denli belirgindir ki onu hiç duraksamadan bu çağın genel inanışı olarak kabul edebiliriz. Başka bir yorumcu elçilerden sonraki dönemde tüm önde gelen imanlar bu görüşteydi diye bildirmektedir. Dr. Adolf von Harnack şöyle yazar. Irenaeus, Hippolytus, Tertullium gibi ilk kilise önderleri ilk kilisenin geleneği de aynı yönde olduğundan buna inanıyorlardı. 3. ve 4. yüzyıllarda Yunan yorumcularının etkisinden uzak kalmış olan Latin ilahiyatçıları da aynı görüşteydi. Tüm bu alıntıların elçilerin zamanından ilk yüzyıllara dek kutsal kitabın yorumunda egemen olan görüşün 1000 yıllık dönem öncesi görüşü olduğunu kanıtladığını düşünmekteyim. İlk kilisenin önde gelen kişilerinin 1000 yıllık dönem öncesi görüşünde olduklarını görmek bizim için ilginçtir, aynı zamanda cesaret vericidir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 20. Bölüm. Paulus Efes'i ihtiyarlara veda ediyor.
1: Paulus Milet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi: Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabb'e tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta, gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak kutsal ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün süreye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız, gece gündüz demeden gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim için hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamanız gerektiğini gösterdi. Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onlarla birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onları en çok üzen, yüzümü bir daha görmeyeceksiniz demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.
0: 21. Bölüm. Yeruşalim'e yolculuk.
1: Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulduk, buna binip denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yöneldik ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. İsa'nın oradaki öğrencilerini arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Paulus'u Yeruşalim'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirimizle vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik. Onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya'ya geldik. Yedilerden biri olan müjdeci Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Paulus'un kuşağını aldı. Bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, ''Kutsal ruh şöyle diyor, Yahudiler bu kuşağın sahibini Yeruşalem'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler.'' Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Yeruşalem'e gitmemesi için Paulus'a yalvardı. Bunun üzerine Paulus şöyle karşılık verdi, ''Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Yeruşalem'de yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım.'' Paulus'u ikna edemeyince Rabbin istediği olsun diyerek sustu. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeruşalim'e doğru yola çıktık. Sezarya'daki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama, eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'a götürdüler.
0: Pavlus Yeruşalim'de.
1: Yeruşalim'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Pavlus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi orada toplanmıştı. Pavlus onların hal hatırını sorduktan sonra hizmetinin aracılığıyla Tanrı'nın öteki uluslar arasında yaptıklarını teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler. Pavlus'a, "Görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var ve hepsi kutsal yasanın candan savunucusudur," dediler. "Ne var ki duyduklarına göre sen öteki uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmeleri gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al. Kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Öteki uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Pavlus o 4 kişiyi yanına aldı, ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi.
0: Pavlus tutuklanıyor.
1: 7 günlük süre bitmek üzereydi. Asya elinden bazı Yahudiler Pavlus'u tapınakta görünce bütün kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. "Ey İsrailliler, yardım edin!" diye bağırdılar. Her yerde herkese, halkımıza, kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti. Bu Yahudiler daha önce kentte Pavlus'un yanında gördükleri Efesli Trofimos'un Pavlus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Pavlus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Pavlus'u öldürmeye çalışırken bütün Yeruşalim'in karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koştu. Komutanla askerleri gören halk Pavlus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Pavlus'u yakaladı, çift zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra "Kimdir bu adam, ne yaptı?" diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan Pavlus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Pavlus merdivenlere geldiğinde kalabalık öylesine azmıştı ki askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık "Öldürün onu!" diye bağırarak onları izliyordu.
0: Pavlus kendini savunuyor.
1: Kaleden içeri girmek üzereyken Pavlus komutana "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" dedi. Komutan "Grekçe biliyor musun?" dedi. "Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp 4000 tehtişçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?" Pavlus, "Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım," dedi. "Rica ederim halka birkaç söz söylememe izin ver." Komutanın izin vermesi üzerine Pavlus merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca İbrani dilinde konuşmaya başladı.
0: 22. Bölüm.
1: "Kardeşler ve babalar, size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin," dedi. Pavlus'un kendilerine İbrani dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Pavlus şöyle devam etti. "Ben Yahudiyim. Kilikya'nın Tarsus kentinde doğdum. Ve burada, Yeruşalem'de Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi ben de Tanrı için gayretle çalışan biriydim. İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkâhin ile bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalim'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana "Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?" dediğini işittim. Efendim, sen kimsin?" diye sordum. Ses bana "Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım." dedi. Yanımdakiler ışığı gördülerse de benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. "Rab, ne yapmalıyım?" diye sordum. Rab bana "Kalk, Şam'a git." dedi. "Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek." Parlayan ışığın görkeminden, gözlerim görmez olduğundan yanımdakiler elimden tutup beni Şam'a götürdüler. Orada Hananya adında dindar, kutsal yasaya bağlı biri vardı. Kentte yaşayan bütün Yahudilerin kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam gelip yanımda durdu ve "Saul kardeş, gözlerin görsün." dedi. Ve ben o anda onu gördüm. Hananya, atalarımızın tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir dedi. Görüp işittiklerini bütün insanlara duyurarak onun tanıklığını yapacaksın. Haydi ne bekliyorsun? Kalk, onun adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın. Ben Yeruşalim'e döndükten sonra tapınakta dua ettiğim bir sırada kendimden geçerek Rabbi gördüm. Bana çabuk ol dedi. Yeruşalim'den hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler. Ya Rab dedim. Benim havradan havraya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefanos'un kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım. Rab bana git dedi. Seni uzaktaki uluslara göndereceğim.
0: Roma vatandaşı Pavlus.
1: Pavlus'u buraya kadar dinleyenler bu söz üzerine böylesini yeryüzünden temizlemeli, yaşaması uygun değil diye seslerini yükselttiler. Onlar böyle bağırır, üstlüklerini sallayıp havaya toz savururken komutan Pavlus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın neden Pavlus'un aleyhine böyle bağırdığını öğrenmek için onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi. Kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki Pavlus orada duran yüzbaşıya "Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur?" dedi. Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. "Ne yapıyorsun?" dedi. "Bu adam Roma vatandaşıymış." Komutan Pavlus'un yanına geldi. "Söyle bakayım sen Romalı mısın?" diye sordu. Pavlus da "Evet." dedi. Komutan "Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim." diye karşılık verdi. Pavlus "Ben ise doğuştan Roma vatandaşıyım." dedi. Onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu.
0: Pavlus yüksek kurulun önünde.
1: Komutan ertesi gün Yahudilerin Pavlus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı.
0: 23. Bölüm.
1: Yüksek kurulu dikkatle süzen Pavlus, "Kardeşler," dedi. "Ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım." Başkâhin Hananya, Pavlus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Pavlus ona, "Seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır," dedi. "Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun." Çevrede duranlar, "Tanrı'nın başkâhinine hakaret mi ediyorsun?" dediler. Pavlus, "Kardeşler, başkâhin olduğunu bilmiyordum," dedi. Nitekim halkını yönetenleri kötüleme diye yazılmıştı. Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Pavlus, yüksek kurula şöyle seslendi. "Kardeşler, ben öz be öz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım." Pavlus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur derler. Ferisiler ise bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde "Bu adamda hiçbir suç görmüyoruz." diye bağırdılar. "Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş?" Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Pavlus'a görünüp cesur ol dedi. Yeruşalem'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir.
0: Pavlus'u öldürme girişimleri.
1: Ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar. Pavlus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar başkâhinlerle ileri gelenlerin yanına gidip şöyle dediler. Biz Pavlus'u öldürmeden ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun diye ant içtik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Pavlus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de Pavlus daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız. Ne var ki Pavlus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Pavlus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Pavlus, "Bu genci komutana götür, kendisine ileteceği bir haber var." dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü. "Tutuklu Pavlus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış." dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti. "Bana bildirmek istediğin nedir?" diye sordu. "Yahudiler söz birliği ettiler." dedi. "Pavlus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar." Komutan, "Bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme." diye uyardıktan sonra genci salıverdi.
0: Pavlus Sezarya'ya yollanıyor.
1: Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. "Akşam saat 9'da Sezarya'ya hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı hazırlayın. Ayrıca Pavlus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın." Sonra şöyle bir mektup yazdı. "Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam. Bu adamı Yahudiler yakalamış, öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle yetişip onu kurtardım. Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin yüksek kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu. Bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdum. Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Pavlus'u alıp geceleyin Antipatris'e götürdüler. Ertesi gün atlıları Pavlus'la birlikte yola devam etmek üzere bırakarak kaleye döndüler. Atlılar Sezarya'ya varınca mektubu valiye verip Pavlus'u teslim ettiler. Vali mektubu okuduktan sonra Pavlus'un hangi ilden olduğunu sordu. Kilikyalı olduğunu öğrenince, "Seni suçlayanlar da gelsin, o zaman seni dinlerim." dedi. Sonra Pavlus'un Herodes'in sarayında gözaltında tutulması için buyruk verdi.
0: 24. Bölüm. Pavlus Felix'in önünde suçlanıyor.
1: Bundan 5 gün sonra başkâhin Hananya, bazı ileri gelenler ve Tertullus adlı bir hatip Sezarya'ya gelip Pavlus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler. Pavlus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı. "Ey erdemli Felix," dedi. "Senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı. Ama biz onu yakaladık. Onu sorguya çekersen onunla ilgili bütün suçlamalarımızın doğruluğunu kendisinden öğrenebilirsin." Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar. Valinin bir işareti üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. "Senin yıllardan beri bu ulusa yargıçlık ettiğini bildiğim için kendi savunmamı sevinçle yapıyorum. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Yeruşalim'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. Beni ne tapınakta, ne havralarda, ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdir. Şu anda bana yönelttikleri suçlamaları da sana kanıtlayamazlar. Bununla birlikte sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağlıdır. Bu nedenle ben gerek Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Uzun yıllar sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Yeruşalim'e geldim. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya ilinden bazı Yahudiler bulunuyordu. Onların bana karşı bir diyecekleri varsa senin önüne çıkıp suçlamalarını belirtmeleri gerekir. Buradakiler de yüksek kurulun önündeki duruşmam sırasında bende ne suç bulduklarını açıklasınlar. Önlerine çıkarıldığımda bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım diye seslenmiştim. Olsa olsa beni bu konuda suçlayabilirler. İsa'nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Felix, duruşmayı başka bir güne ertelerken, davanızla ilgili kararımı komutan Lysias gelince veririm dedi. Oradaki yüzbaşıya da Pavlus'u göz altında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi, Pavlus'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Pavlus, doğruluk, öz denetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı. Şimdilik gidebilirsin dedi. Fırsat bulunca seni yine çağırtırım. Bir yandan da Pavlus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Pavlus'u hapiste bıraktı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Farklı bir duygu,
3: Radio Light.
2: Farklı bir tat.
3: 103.6
2: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan

mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

surrender.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Selam sevgili dostlar, bir Umut Kadınları programında tekrar beraberiz. Bizler sizlerle bu zamanı paylaştığımız için çok mutluyuz.
1: Umuyoruz ki sizler de bizler gibi mutlu oluyorsunuz. Bugün yine sizlerle farklı konulara değineceğiz. Programımıza başlamadan önce bizlerle görüş ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz e-mail adresimizi vermek istiyoruz. E-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Ayrıca bizlere mektup yollamak isterseniz posta kutusu 5 34.350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz.

0: Serap, her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir sözünü hiç duymuş muydun?
1: Evet, bu dediğin sözler kutsal kitapta yazılı ve kutsal kitapta para hakkında yazılmış olan pek çok şey var.
0: Günlük yaşamda etrafımıza baktığımızda bazen insanların maddi imkanlara fazlasıyla bağlı olduklarını ya da bu tür şeylerin bütün yaşamlarını doldurduğunu görürüz. Öyle ki tek düşündükleri daha fazla para kazanmak, daha fazla biriktirmektir. Bir de ekonomik olarak zor durumda olup maddi konular hakkında konuşmaktan kaçınan insanlar var. Varlıklı olmamayı sosyal statü eksikliği olarak düşünür ve bu durum onlar için moral bozan ve hatta depresyona kadar götüren bir durumdur.
1: Mali konularda fazla yetenekli değilim ama buna rağmen hayatta bu konuya yaklaşmanın sağlıklı bir yolu var. Bugün bu programda yaşamımızı bir şekilde etkileyen maddi yönden varlıklı olmanın etkileri hakkında konuşacağız.
0: Dünyada maddi konuların ve özellikle de para konusunun sık sık konuşulduğunu duyarız. Şu anda sizin yaptığınız gibi radyo dinlediğimizde, televizyon izlediğimizde büyük serveti olan ve diğer yatırımlara yönelen insanları duyarız. Ya da çeşitli sebeplerle ekonomik durumları bozulan insanları, onların yaşam öykülerini, maddi kaynaklarını kaybettiklerinde yaşadıkları zorlukları, hatta içinde yaşadıkları evlerini bile kaybettiklerini görmüş ya da duymuşuzdur.
1: Kutsal yazılara baktığımızda Tanrı'nın maddi şeyler ve özellikle de para hakkında pek çok şey bildirdiğini görürüz. Aslına bakarsanız kutsal yazılar para kazanmanın, diğer bir deyişle zenginliğe sahip olmanın kötü bir yanının olmadığını, ancak bu kaynakları kullanırken hem dikkate hem de bilgeliğe ihtiyacımız olduğundan söz eder. Öyle ki günlük yaşamda sık sık konuştuğumuz gibi para bir araç olduğunda yararlıdır. Ama bir amaç olmaya başladığında bütün yaşamımızı olumsuz bir şekilde etkileyebilen bir unsura dönüşebilir. Bir başka deyişle efendi olmaya başlarsa başımız belada demektir.
0: Bu noktada kutsal yazılardan bir bölüm okumak istiyorum. Matta 6. bölüm 19 ile 24 arasındaki ayetlerde şöyle yazılıdır. Yeryüzüne kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bu ayetlerde de gördüğümüz gibi para günlük yaşamımızda kullandığımız bir araç olmaktan öteye geçmeye başlarsa, yaşam amacımız olmaya başlarsa artık bizim için bir bereket olmaktan çıkmaya başlamış demektir.
1: Günümüzde biliyoruz ki herkes maddi olarak zenginlik içinde değil, hatta dünya genelinde toplumların önemli bir çoğunluğu orta gelir grubu ve alt gelir grubuna mensuplar. Yani birçoğumuz bir anlamda ayın sonunu zor getiriyoruz. Ayın başında biraz daha rahatken, ay sonu yaklaşırken maddi zorluklar çekmeye başlıyoruz. Şunu hatırlayalım ki Tanrımız da içinde bulunduğumuz zorlukları, sıkıntıları bilmektedir. Aslında bilmekle kalmaz, bize yardım da eder. İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan bizleri çıkarmak için isteklidir. Yüreklerimizi ona getirmemizi ister. Bunlara ek olarak Rabbimiz her birimize değişik yetenekler, armağanlar vermiştir. Bunlar doğuştan gelen bazı yetenekler olarak da açıklanabilir.
0: Evet, bu konuda Rab'den öğrendiğimiz ilk şey her birimize belli armağanlar yani yetenekler verilmiş olduğudur. Yetenek kelimesini bir işi iyi yapma konusunda armağanlı olmak anlamında kullanıyorum. Bazı yetenekler vardır ki eğitimden kaynaklanmayan adeta doğuştan gelen bir yetenektir. Öyle ki eğitimli olmayan pek çok yetenekli insan vardır. Bununla birlikte sahip olduğumuz yeteneği eğitim ile birleştirebilirsek kanımca bu bizi daha da yetenekli biri yapar.
1: Hangi yeteneklere sahip olduğunuzu öğrenmenin bir yolu da sevdiğiniz şeylere bakmaktır. Dikiş dikmeyi seviyor musunuz? Ya da bahçe işleriyle uğraşmayı mı seviyorsunuz? Eğer evetse bu alanlarda çalışarak hem kendinize hem de çevrenize bereket olabilirsiniz. Örneğin tanıdığım bir kadın vardı. Yaşamının kritik bir evresinde para kazanmak için çalışmak zorunda kalmıştı. Resim yapma konusunda yetenekli olduğunu öğrendi ve resim yaparak para kazanmaya başladı. Belki siz de iyi resim yapabiliyorsunuz. Ama yaşadığınız yerde resime karşı, tablolara karşı bir talep yok. Yani yeteneğinize kimsenin ihtiyacı yokmuş gibi görünüyor. Yine de pes etmeyin. Resim çizmek yeteneğiniz değilse bile benzeri bir alanda çalışarak para kazanma fırsatını bulabilirsiniz. Çevrenizi inceleyin. İnsanların satın aldığı şeylerden neler sizin ilginizi çekiyor? Şimdi belki de iyi ama bir şeyler yapıp satamam ki çünkü nasıl yapılacağını bilmiyorum diyorsunuz. Artık günümüzde birçok kurslar ve meslek edindirme merkezleri açılmış durumda. Özellikle belediyelerimiz bu konuda ön ayak olmakta. Bu kurslara katılarak becerilerimizi geliştirebilir, hatta bir meslek sahibi bile olabiliriz. Böylece hem kendimize hem de ailemize katkıda bulunabilir. Küçük gibi görünen ama önemli bir fark yaratabiliriz. El emeğiyle çalışıp para kazanmanın verdiği mutluluğu tarif etmek neredeyse imkansızdır. Bu, Tanrı'nın hoşnut kaldığı bir çalışma biçimidir. Tanrı sözünde bizlere, çalışmak için eline ne geçerse var gücünle çalış diye bildirilir.
0: Gerçekten Serap, senin de dediğin gibi hiçbir bayanın artık ben bir şey bilmiyorum, yeteneğim yok deme şansı yok. Çünkü birçok kurslar var, birçok eğitici kurumlar var ve gerçekten bunu ücretsiz bile, yani gidip kayıt olabiliyoruz ve ücretsiz kendimizi eğitip kendimizi geliştirebiliyoruz. Ve hem kendime hem de sevgili dinleyicilere şunu hatırlatmak istiyorum ki kendimizi bir şeyler yaparken gördüğümüz zaman kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Etrafımıza yararlı olduğumuzda hem arkadaş çevremiz genişleyecek, çünkü kursa gittiğimiz zaman birçok yeni kişiyle tanışıyoruz, birçok kişiyle arkadaş oluyoruz, onlardan yeni şeyler öğreniyoruz ve kesinlikle yeteneklerimiz ortaya çıkıyor. O yüzden lütfen bu gibi güzel kurumları değerlendirelim ve gidip kayıt olalım ve yeteneklerimizi, armağanlarımızı gün ışığına çıkaralım. Evet sevgili dostlar, bugünkü programımızın ilk bölümünde maddi kaynakları ve özellikle para kazanma konusunu ele aldık. Birçok zaman bu konularda konuşmak pek hoş görülmez. Hele bir de maddi zorluklar içindeysek. Ama yine de yaşamımızda ele almamız ve daha fazla öğrenmemiz gereken konulardan biridir maddiyat. Bu konuda bir program daha yapmayı planlıyoruz. Ama şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Daha sonra Umut Kadınları programı ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyiciler, güzel bir müzik arasından sonra Umut Kadınları programımız ikinci bölümüyle devam ediyor. İlk bölümümüzde günlük yaşamımızda önemli bir yer alan para konusuna değindik. Biliyor musunuz? Yaşamlarında çok başarılı olmuş birçok insan çok para kazanacağım, zengin olacağım diye yola çıkmamışlardır. Yaptıkları iş her neyse onu en iyi şekilde yapmaya motive olmuşlardır. Sadece onunla ilgilenmişlerdir ama bunun sonucunda maddi olarak da bereketlenmişlerdir.
1: Evet, şimdi geldik ikinci bölümümüze. İkinci bölümümüzde biraz daha farklı bir konudan bahsetmek istiyoruz. Konumuz Tanrı'nın bize sağlayışı. Evet, Tanrı'nın bizim için olan sağlayışına bakalım. Zaman zaman Tanrı'nın bizi adeta unutmuş olduğunu hissine kapılıp yeterince ilgilenmediğini düşünmüşüzdür. Değil mi? Dizlerimizin üzerinde "Tanrım, bana yardım et. Senin sağlayışına ihtiyacım var." diye yakardığımız günler mutlaka olmuştur.
0: Benim de oldu. Ama ne var biliyor musunuz? İtiraf etmeliyim ki bazen ihtiyacımın karşılanması için Tanrı'ya yeterince güvenmedim. Tanrı'ya güvenmek ve onun sevgisine umut bağlamak konusunda hepimizin, benim de zaman zaman derse ihtiyacı oluyor. Bu bölümümüzde bir anne ile oğlu ve Tanrı'nın kusursuz sağlayışı hakkında muhteşem bir öykü aktaracağız. Hepimiz plan yapmayı severiz. İleride olacaklar hakkında fikir sahibi olmayı hepimiz çok istiyoruz değil mi? Benim kurtulmaya çalıştığım kötü bir huyum var. Gece yatağa yatar yatmaz ertesi günü düşünmeye başlıyorum. Hemen plan yapmaya ve neler yapmam gerektiğini kararlaştırmaya başlamak istiyorum. Ancak ne yapacaklarımı planladıktan sonra rahat bir uyku uyuyabiliyorum.
1: Aslında ben de öyleyim Semire. Gece yattığım zaman yarın ne yemek pişireceğim, neler yapacağım, çocuğu okula bıraktıktan sonra yapmam gerekenler nelerdir? Bütün bunları düşünüyor ve düşündüğüm zaman zamanın nasıl akıp geçtiğini göremiyoruz. Ve geç yatıyorum ve uykusuz kalkıyorum bu yüzden. Bu planlama yöntemi aslında eşime pek uymuyor. O akşam olduğunda yatağına yattığımda hemen uykuya dalabiliyor.
0: Ve yani unutuyor her
1: kesinlikle.
0: Şeyi.
1: Kesinlikle. Yarın ne olacak, ne yapılacak? Çoğu zaman galiba bütün eşler için böyle oluyor diye düşünüyorum.
0: Biraz da sağlıklı değil mi? Daha çok sağlıklı değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani bir şey düşünmeden uyumak, o anı yaşamak. Çünkü hani düşünmeye başladığında bile uykun kaçabiliyor. Böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam diye. Bir tane düşünceyle başlıyor ama bir sürü düşünce doğuyor.
1: Evet, kesinlikle doğru söylüyorsun. Ve eşim planı yaparsa zaten gündüz yapar. Yani gece hemen uykuya dalar. Onun için plan yapmak önemli ama bunu gece uyuduğumuzda düşünmesek daha iyi olacak. Bu yüzden bu huyumu ikimize de uyacak biçimde değiştirmeye çalışıyorum. Ben plan yapmak zorundayım. Aksi halde gece yarısı uyanıp düşünmeye başlıyorum. Bu yüzden plan yapma zamanımızı geceden önce yani akşama doğru yapıyoruz. Ve mümkünse gece yatakta yapmamaya çalışıyoruz planı.
0: Daha sağlıklı uyumak için dediğin gibi yani bir sonraki günün planını o günün bitiminde değil de o günün akşam üzerinde yapabiliriz. Yani ya da sabah kalktığımızda yapabiliriz aslında. Çünkü sağlıklı uyku sabah daha iyi düşünmemizi sağlayacaktır.
1: Gelecek için plan yapmayı hepimiz severiz ve çoğunlukla ileride olacakları bilmek isteriz. Elimizden tek gelen şey plan yapmak ve yaşamımızı bu plana göre sürdürmeye çalışmaktır. Ne var ki çoğunlukla bizim planlarımız Tanrı'nın tasarısıyla aynı olmuyor. Bir zamanlar Mısır'da yaşayan İsrailoğullarını düşünüyorum. Kendi ülkelerindeki kıtlık nedeniyle yıllar önce oraya göçmüşlerdi. Ama sayıları ve güçleri arttıkça Mısır kralı onlardan korkmaya başladı. Kutsal kitap Mısır'dan çıkış 1. bölümde şöyle yazıyor. 11. ayette "Böylece Mısırlılar İsraillerin başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. Mısır kralı acımasız bir plan yaptı. İbrani ebelere şöyle buyurdu. İbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurttururken iyi bakın, çocuk erkekse öldürün, kızsa dokunmayın. Neyse ki bir sonraki ayette şöyle bildiriliyor. Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi. Mısır kralının buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar. Bu yaptıkları çok cesurcaydı. Zira kralın buyruğuna itaat etmedikleri için öldürülebilirlerdi. Bunun üzerine Mısır kralı ebeleri çağırtıp "Niçin yaptınız bunu?" diye sordu. Neden erkek çocukları sağ bıraktınız? Ebeler, İbrani kadınlar Mısırlı kadınlara benzemiyor diye yanıtladılar. Çok güçlüler. Daha ebe gelmeden doğuruyorlar. Tanrı ebelere iyilik etti. Halk çoğaldıkça çoğaldı. Şimdi de onların krala değil de Tanrı'ya itaat etmelerinin sonucu ne oldu dinleyelim. Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev bark sahibi yaptı. Gördüğünüz gibi Firavun planlar yapmıştı. Ama Tanrı'nın tasarısı çok daha büyüktü. Bunun üzerine Firavun korku ve öfkeyle tüm halkına şöyle bir buyruk verdi. Doğan her İbrani erkek çocuk Nil'e atılacak. Kızlar sağ bırakılacak. Bebek bekleyen bir kadın olduğunuzu düşünün. Bebeğinizin doğumunun size sevinç mi yoksa keder mi getireceğini bilmiyorsunuz. Aynen bugün dünyanın bazı bölgelerindeki hamile kadınların doğan kız bebeklerinin ölümüyle yüz yüze kalması gibi. O kadınlar da erkek bebeklerin ölümüyle yüzleşmek zorundaydı.
0: Kutsal kitaptaki bu anlatımı ilk kez dinlediğimden bu yana hep çok etkileyici bulmuşumdur. Mısır'dan çıkış 2. bölümde şöyle yazılıdır. Kadın gebe kaldı ve bir erkek doğurdu. Güzel bir çocuk olduğunu görünce onu 3 ay gizledi. Eminim ki bu hiç de kolay olmamıştı. Bebek her ağladığında anne onun yaşamının tehlikeye girdiğini biliyordu. Öykünün şimdiki kısmı bence özellikle çok etkileyici. Anne oğlunu daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca hasır bir sepet alıp katran bir zifle sıvadı. İçine çocuğu yerleştirip Nil kıyısındaki sazlığa bıraktı. Sorum şu olacak, bunun için yaptı? Planları neydi? Neyin olmasını umuyordu? Bebeğinin nasıl besleneceğini düşünüyordu? Sepetin akıntıya kapılıp gideceğini ve bebeğinin de güvende olacağını mı umut ediyordu? Sepetin kapağını kapatıp suya bıraktığında zihninde ve yüreğinde neler vardı acaba? Mutlaka ağlıyor olmalıydı. Ama öykünün sonrasında mutlu bir gelişme yaşandı. Çünkü annenin düşünceleri her ne olursa olsun Tanrı'nın çok daha iyi bir tasarısı vardı. Kutsal kitaptaki anlatım şöyle devam ediyor. Çocuğun ablası kardeşine ne olacağını görmek için uzaktan gözlüyordu. O sırada Firavun'un kızı yıkanmak için ırmağa indi. Firavun'un kızının sarayda yıkanabileceği çok daha güzel yerler vardı muhakkak. Ama o gün her nedense Nil'de yıkanmayı tercih etmişti. Ve küçük sepet de sazların arasında duruyordu. Devam ediyoruz. Sazların arasında sepeti görünce Firavun'un kızı onu getirmesi için hizmetçisini gönderdi. Durumu uzaktan izleyen bebeğin ablasının ne kadar heyecanlandığını tahmin edin. Yüreği küt küt atmıştı. Belki de bağırmamak için kendini zor tutuyordu. Ama çok şaşırtıcı bir şey oldu. Babası olan Firavun bütün İbrani bebeklerin öldürülmesi için buyruk vermiş olsa da kızı sepeti açınca ağlayan çocuğu gördü. Ona acıyarak bu bir İbrani çocuğu dedi. Bebeğin ablası çok atik ve zeki bir kız olmalıydı. Çünkü olanı görünce büyük bir cesaretle prensesin yanına gidip bir İbrani süt anne çağırayım mı diye sordu. Senin için bebeği emzirsin. Çok yerinde bir soru. Çünkü gidip bebeğin annesini çağırayım mı diye sormadı. Zira asıl aklındaki şey buydu. Firavun'un kızı olur diye yanıtladı. Ardından da kız gidip bebeğin annesini çağırdı. Firavun'un kızı kadına bu bebeği al benim için emzir, ücreti neyse veririm dedi. Anne ne? Kendi çocuğumu emzirmek için bana para mı vereceksin? Demedi elbette. Ama o anda yüreğini büyük bir sevinç kaplamıştı mutlaka. Bir daha asla göremeyeceğini sandığı bebeği kendisine geri veriliyor, üstelik ona bakması için para bile ödeniyordu. Bebeği suya bırakırken kafasında mutlaka bir plan vardı ama Tanrı'nın tasarısı arzu edebileceği her şeyden çok daha mükemmeldi. Kadın bebeği alıp emzirdi. Çocuk büyüyünce onu geri getirdi. Firavun'un kızı onu evlat edindi. Onu sudan çıkardım diyerek adını Musa koydu. Firavun'un öldürmeye tasarladığı İbrani çocuk Musa, sudan çıkarılmış ve daha sonra Firavun'un torunu olmuştu. Kızı gibi Firavun'un da onu sevdiğine eminim. Musa sarayda bir Mısırlı gibi yetiştirildi. Tanrı'nın Musa için büyük tasarıları vardı. Ve yıllar sonra Musa, İsrail halkını çektikleri baskıdan kurtarıp Mısır'dan çıkaracağı kişi olacaktı.
1: Bizler de günlük yaşam içerisinde kendimiz için, çevremizdeki aile bireylerimiz için planlar yapıyoruz. Değil mi? Ama diğer taraftan bu planlar bazen bizim umduğumuz gibi ilerlemiyor, sonuçlanmıyor ve düşündüğümüzden de çok farklı bir yöne doğru ilerliyor. Bir an için düşünelim, kendi yaşamımız için planlarımız neler? Çocuklarımızın yaşamları için neler planlıyoruz? Eğer bu planları bizi yaratan, bize önem veren Yüce Rab'be teslim edersek, kim bilir o yaşamlarımızda ne büyük şeyler gerçekleştirecek.

0: olması. Umarım bugünkü program sizin için bereketli olmuştur sevgili dostlar. Programımızı kapatırken bizlere ulaşıp hikayelerinizi, görüşlerinizi, iyi, kötü bütün anılarınızı bizlerle rahatlıkla paylaşabileceğiniz hem mektup adresimizi hem e-posta adresimizi vermek istiyorum. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bize mektup da yazabilirsiniz. Mektup adresimiz posta kutusu 5-34350 İstanbul. Bir başka Umut Kadınları'nda
1: görüşünceye dek
0: şimdilik
1: hoşça kalın, esen kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun? Lütuf neden bu kadar yücedir? Bazıları buna Mesih'in ödediği bedel aracılığıyla gelen Tanrı'nın zenginlikleri der. Kutsal kitabın kurtuluşla ilgili olarak öğrettiklerini anladığımızda, lütfun hak edilmemiş bir iyilik olduğunu anlarız ve bizleri cennetin yurttaşları olarak mühürleyen lütuf için Tanrı'ya yaşamlarımızın her gününde şükrederiz. Lütuf hakkında daha fazla şey öğrenmek için bizimle kal. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Sonsuzluğu Tanrı ile Geçireceğimizden Nasıl Emin Oluruz adlı öğretiş dizisine devam edeceğiz. Ve Lütuf Neden Bu Kadar Yücedir adlı mesaja başlayacağız.
2: Çoğumuz sık sık şarkı söyleriz. Yüce Lütuf, sesi tatlı. Suçluyken kurtuldum, kör gözlerimde açıldı, kayıpken bulundum. Hristiyanlardan müjdeyi açıklamalarını istediğimizde öyle bir şekilde açıklarlar ki bize, lütfün güzel olduğunu, yararlı olduğunu ve hatta gerekli olduğunu düşündürürler. Ancak çoğu zaman lütfun neden gerçekten yüce olduğunu anlamayız. Lütfu ne kadar kapsamlı anladığın, lütuf olmadan nasıl bir yaşama sahip olacağını ne kadar anladığına bağlıdır. Chicago'da bu gece programını sunan John Calaway, birkaç hafta önce Tribune gazetesiyle bir röportaj yaptı. Birçoğunuzun okuduğu gibi röportajın sonunda inancıyla ilgili sorular soruldu. Söylediklerinden alıntı yapıyorum. Mücadele ediyorum ve mücadeleyi kazanamıyorum. Günah içinde yaşıyorum çünkü Tanrı'dan ayrıyım. Beni kurtaran tek şey bunu biliyor olmam. Yeterince uzun yaşarsam bununla ilgili bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Bunun üzerinde biraz düşün. Bununla ilgili bir şey yapabileceğimi düşünüyorum. Günah işini ve Tanrı'dan ayrı oluşunu gerçekten ciddiye alırsa belki bu konuda bir şeyler yapabileceği izlenimini veriyor. Bildiğin gibi elçi Pavlus Romalılar 3'te insanlığın tüm kusurlarını sıraladıktan sonra Tanrı tarafından yargılandığımızda hepimizin suçlu olduğunu, her ağzın kapanacağını ve tüm dünyanın hesap vereceğini söyler. Biraz sonra bununla ilgili hiçbir şey yapamayacağımızı öğreneceğiz. Aslında bu konuda bir şeyler yapmaya çalışmamız durumu daha da alt üst eder ve daha da kötü hale getirir. Şimdi iki resim çizeceğiz. İlk resim Efesler 2'de bulunur. İkinci resim de oradadır. Efesler 2'de elçi Pavlus lütuf olmayan bir yaşamdan ve Tanrı hayatımıza girmeden önce nasıl olduğumuzdan söz ediyor. Çizdiği resim hiç de güzel değildir. Efesler 2 şöyle der. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. İşte böyle. Pavlus tam olarak lütuf olmadan hayatımızın bir mezarlık gibi olduğunu söylüyor. Suçlarımızın ve günahlarımızın içinde ölüyüz. Ama ne kadar kötü durumda olduğumuzu anlamıyoruz. Çünkü bedensel olarak hayattayız. Bedensel olarak hayattayız, ruhsal olarak ölüyüz. Bu yüzden yürüdüğümüzü söylüyor. Bizler yaşayan ölüleriz. Bu dünyanın gidişine uyduğumuzu söylüyor. Havadaki hükümranlığın egemenine göre dünya tarafından aldatıldık ve şeytanın hayatımızı nasıl etkilediğinin farkında değiliz. Günümüzde insanların kafalarının bu kadar karışık olmasına şaşmamalı. İnsanların temel sorunlarına bir sürü yanlış cevaplar veren ve cevap olmayan yerlerde bize cevap aratan bu çağın gidişine uyduğumuz sürece insanların şiddet ve diğer sorunlar konusunda ne yapacaklarını bilmemelerine şaşırmamak gerekir. Bir arkadaşım sık gittiği bir restoranda duvarda şöyle bir yazının asılı olduğunu söylemişti. Hapı içtim, eteğimi dizlerime kadar açıp kapattım, Üniversitedeyken asiydim. Aspen'de kayak yaptım. İki adamla yaşadım. Biriyle evlendim. Geçimimi sağladım. Kimliğimi korudum. Ve açıkçası bunları yaparken kayboldum. İşte bu bizim kuşağımızdır. Yapmak istediklerimizi yapıyoruz ama yine de kayboluyoruz. İlerledikçe resim güzelleşmiyor. Elçi Pavlus doğamız gereği gazap çocukları olduğumuzu söylüyor. Doğal olarak ve en iyi yaptığımız şey günah işlemektir. Bizim ikilemimiz tam da budur. John Wayne Gacy, Amerika'nın en azılı seri katillerinden biriydi. Onu infaza götüren olaylara bakarak birçok insan onu bir canavar gibi göstermek istedi. Onun bir şekilde bir insan olmadığına inanmamızı istediler. Adeta hepimiz gibi Adem'den değil, başka bir yerden gelmiş gibi gösterildi. Ama bugün ben size John Wayne Gacy'nin bizim gibi bir insan olduğunu söylemek istiyorum. Sanırım hepimizi şaşırtan şey son derece sıradan görünüyor olmasıydı. Hatta ona çok benzeyen bir arkadaşım bile var. Bunu unutuyoruz. John Wayne Gacy sadece cinsel sapkınlıklarının peşinde savrulan bir adamdı. Biz bunu unutuyoruz. Çok doğru bir söz var. Günah seni her zaman gitmek istediğinden daha uzağa götürür, kalmak istediğinden daha uzun süre orada tutar ve ödemeyi planladığından çok daha büyük bir bedel ödetir. John Wayne Gacy bizden biriydi. İnsan yüreğini birçok insandan daha iyi anlayan Solzhenitsyn, keşke bu dünyada iyi insanlar ve kötü insanlar olsaydı. Kötü insanları bulup onları bir yere koysaydık, o zaman bütün iyi insanlar hep birlikte mutlu olarak yaşardı, der. Sözlerine şöyle devam eder. İyilik ve kötülük çizgisi insanlığın değil, her bir insanın yüreğinin içinden geçer. Mesih'e sor. Gosson, zulüm gören ve Nazi Almanyası'ndan kaçan birinin öyküsünü anlatır. Bir Nazi yargılanmak üzere mahkemeye getirildiğinde, toplama kampında yaşamış olan kişi bayılmış. Ayıldıktan sonra, o katili görmeye dayanamadığın için mi bayıldın diye sormuşlar. O da, hayır, o yüzden bayılmadım. Ona baktım ve çok sıradan göründüğünü fark edince bayıldım diyerek cevap vermiş. Çok sıradan görünüyordu. Bir canavara benzemiyordu. İşte içinde bulunduğumuz ikilem budur. Cevap nedir? Lütfun 5 özelliği. Lütuf tüm insan çabalarını bir kenara bırakır. 4. ayet. Nasıl bir zıtlık. İşte bu korkunç bir ölüm mezarlığı. Birinin dediği gibi içim durmadan yavaş yavaş ölüyor. Korkunç bir mezarlık. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı şöyle söylüyor. İnsanlığı kurtarmak için onlarla işbirliği yapamam. Çünkü yaptıkları her şey lekeli. Bütün niyetleri kirli. Romalılar 3'ü oku. Ağzımızdan çıkan sözler, zihnimizdeki düşünceler, yüreğimizin arzuları hepsi günah tarafından lekelenmiş. Tanrı da insanlığı kurtaracaksam insanların iyiliklerini alıp rafa kaldıracağım, üzerine kullanılamaz yazacağım. Kurtarma işini tek başıma yapmak zorunda kalacağım dedi. Ve Tanrı dirilişle bu duruma müdahale etti. Elçi Pavlus Romalılar kitabında eğer bu lütufla olmuşsa İyi işlerle olmamış demektir. Yoksa lütuf artık lütuf olmaktan çıkar der. Tanrı insan erdemini sonsuza kadar konu dışı bırakacak bir şey yapacağım der. Bu yüzden tek başına hareket etti. Her şeyden önce lütuf tüm insan çabasını bir kenara bırakır. İkincisi lütuf günahın miktarından etkilenmez. Ne diyorsun diye sorabilirsin. Diyelim ki elinde 2 ceset var. Biri diğerinden daha fazla ölmüş olabilir mi? Suçlarının ve günahlarının içinde ölmüş 2 insan var. Biri diğerinden daha fazla ölmüş olabilir mi? Hayır, ikisi de eşit derecede ölmüştür. Kendimizi John Wayne Gacy gibi biriyle karşılaştırmayı severiz, öyle değil mi? Bu kadar korkunç şeyleri yapmayı asla düşünememek, 33 genci öldürmeyi mide bulandırıcı bulmak, bu dehşeti hayal bile edememek bize bir rahatlık ve neredeyse gurur verir. Kendi kendimize ben çok daha iyi bir insanım deriz. Tanrı'ya şükürler olsun ki daha iyiyiz. Nazik ve düşünceli biri olmak bu dehşet verici şeyleri yapan bir suçlu olmaktan çok daha iyidir. Ama lütfen şunu hiçbir zaman unutma. İyi bir insan olmakla Tanrı'nın kutsallığı arasında hiçbir ortak zemin yoktur. Başka bir açıdan bakıldığında, diğer insanlardan çok daha iyi olduklarını düşünerek ortada dolaşanlar, büyük günahları işlemiş olanlar kadar Tanrı'dan uzaktır. Tabii ki daha az günah işlemek büyük günahlar işlemiş bir suçlu olmaktan iyidir. Vurgulamaya çalıştığım nokta, İsa Mesih olmadan suçlarımız ve günahlarımız nedeniyle hepimiz ölüyüz. Hepimiz Tanrı'dan uzağız. Bunun için o iyi insanlara söylemeyi yürekten istediğimiz bir söz var. İyi ve nazik olmaya devam et. İyilik yapmayı sürdür. Aynı zamanda sonsuza kadar kayıp olarak kalacak insanların çoğu iyi insanları olacak. Çünkü hiçbir zaman yeterince iyi olamayacaklar. Mesih'in iyiliğini almadılar. Bugün Mesih'i al.
0: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun öğretiş dizimizin Lütuf Neden Bu Kadar Yücedir adlı ikinci mesajını sizlerle paylaştık. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
3: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, hani biraz farkındalık oluşturarak, biraz da denge kurarak bir şeylerin arasında. Bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir programdasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Yine herkese sesleniyoruz. Gençler, hep genç kalanlar. Böyle hiç yaşlanmayacağım diyenler. Hoş geldiniz
1: evet,
0: efendim.
1: Hoş
0: Bugünkü
1: geldiniz.
0: Konumuz çok önemli. Çünkü günümüzde gerçekten ciddi anlamda böyle önderlik eden bir konu teknolojide.
1: Evet.
0: Nedir bu konu? Yapay zeka. İnanılmaz şekilde hayatımıza girdi ve herkes yapay zekadan bahsediyor. Hı hı. Hadi bakalım Gamze bir girişini yapsın, hı hı. Sonra başlayalım ufak ufak konuşmaya.
1: Evet, bugünkü konumuz gerçekten çok önemli dediğin gibi. Yani diğerleri az önemli demiyorum ama bu son günlerde ciddi anlamda çığır açan bir konu. Yapay zeka hakkında konuşacağız bugün. Bazıları inanılmaz beğeniyor, bazıları ise sanatı öldürebileceğinden veya bazı meslekleri bitirebileceğinden çekiniyor. Ne olursa olsun ortada bir gerçek var. Çağımıza ayak uydurmak için yapay zeka okuryazarlığımızı geliştirmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Ben bayılıyorum. Sen seviyor musun? Nasıl aran yapay zekayla?
1: Yani bir dönem genel olarak teknolojiyle bayağı cebelleştim. Yani böyle nedense bilmiyorum. Belki bizim dönemsel olarak bir şey var. Her şeyi sanki elle yapmamız gerekiyor gibi bir şey vardı. Ama sonra baktım ki hayır. Yani bu da öğrenmem gereken şeylerden bir tanesi. Ve gerçekten bu da çok geliştiren bir şey. Zihni her an sürekli yeniliyoruz çünkü. Nasıl bilgisayar kendine sürekli bir update ediyor, biz de zihnimiz onunla birlikte yeniliyoruz gerçekten. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum.
0: Ben
1: çok
0: de yararlı. Kesinlikle. Birincisi çok eğlenceli. İnanılmaz
1: evet.
0: Eğlenceli. Ama biz tabii kendimizi suçluyoruz. Ya ben şu an tembellik mi yapıyorum? Bir tane düğmeye basıyorum ve her şey oluveriyor.
1: Evet.
0: Onun yerine acı mı çekseydim falan gibi. Çünkü
1: evet.
0: Hani sanki ne kadar emek harcarsak o kadar iyi olacak gibi düşündüğümüz
1: gibi.
0: İçin. Evet bu doğru bir açıdan. Ama bazen bazı şeyleri kolaylaştırmak ilerisi için, işin ilerisi için daha yararlı oluyor gerçekten de. Ve yapabileceklerimizin sınırları gitgide genişliyor.
1: Evet, gerçekten
0: o yüzden çok
1: öyle.
0: Büyük keyif alıyoruz. Ben böyle geceleri uyumayıp bütün akşamını yapay zekalı bir şeyler yapmaya çalışarak geçiren insanlar tanıyorum. Bir şeyler üretiyoruz, bir şey üretmemizi sağlıyor her şeyden önce. Daha doğrusu aslında o üretiyor da biz üretiyormuş gibi hissediyoruz. Aslında elimizdeki parçaları birleştiriyoruz biraz ve o inanılmaz keyif veriyor. Aslında böyle üretmeye üşenen kişiler için birebir müthiş, çok fazla acı çekmediğimiz, çok çaba sarf etmediğimiz bir şey. Ama bir yandan ortaya çıkanlarla evet ben bir şey yaptım, teşviği alıyoruz. Ve o bize daha fazla üretme, biraz daha fazla efor sarf etme böyle gücü veriyor. Nasıl diyeyim
1: evet,
0: yani belki biraz da dijital anlamda ilham veriyor.
1: Evet.
0: O açıdan ben gerçekten çok seviyorum ve her alanda da pek çok alanını denedim. Nelerde nelerde kullanılabiliyor birazdan bahsedeceğiz sanırım.
1: Hı-hı.
0: Ama tabii ben şimdi önce bu kadar konuşup girişi uzatmayayım. Senin çılgın soruların vardır yine başlayalım Gamzeciğim istersen.
1: Evet sen yapay zeka kullanıyorsun değil
0: kullanıyorum
1: mi?
0: Kullanıyorum tabii ki.
1: Evet.
0: Kullanıyorum hem de nelerde kullanıyorum.
1: Evet.
0: Bir tanesi var mesela böyle çöp adam çiziyorsun ve onu normal bir portreye çeviriyor yani.
1: Çok
0: ya da
1: mesela
0: manzara resmi sen sadece böyle ilkokulda o çizdiğim sana iki dağ arasından böyle akan nehir falan oradan güneş yükseliyor. Klasik vardır ya çizdiğimiz resimler. Onları inanılmaz çok güzel böyle doğa resimleri haline getiren bir tanesi var. Bir tanesi yine ne çizerseniz çizin onun çeşitli tablo gibi böyle sanat eseri gibi versiyonlarını çıkarıyor. Ve Gamze bilir ben çöp adam çizmekten böyle çöp adamdan ileri gidemiyorum.
1: Natürmort çok güzel yapıyorsun. Sen kabul etmesen de yapıyorsun.
0: Ama yani gerçekten el yeteneğim yok. Geçen gün aldım elime işte tabletle çiziyorum. Yamuk yumuk bir şeyler çizdim ve onu gayet güzel, çok sevimli bir hale, karikatürize bir hale getirdi. Çok hoşuma gitti.
1: Evet.
0: Gerçekten çok eğlenceli ve inanılmaz bir şey. Biz ona öğretiyoruz, o bize öğretiyor.
1: Evet,
0: o yüzden çok keyif alıyorum. Video editleyicilerini kullanıyorum. Onun haricinde herkesin kullandığı bu sohbet ettiğimiz versiyonunu kullanıyorum. Sınavlara hazırlanıyorum. Bugün sınavım var. Ve sınavlara hazırlanırken bile ona soruyorum sürekli. Çünkü doğru mu anladım, kontrol etmek istiyorum. Kısacası ben yapay zekayı çok çok çok kullanıyorum.
1: Evet.
0: Kullanacağım da.
1: Evet, bence de kullanmalıyız zaten gerçekten. Yani gelişim önemli. Peki, neler yapabiliyoruz yapay zekayla başka?
0: her şey yapabiliyoruz, müzik yapabiliyoruz. Hı-hı. Yani birincisi bütün araştırmaları yapabiliyoruz. Bir şeyleri analiz edebiliyor. Hı-hı. Analiz edebiliyor, karşılaştırabiliyor, fikir yürütebiliyor. Bize fikir verebiliyor. Bunu her şey için kullanan var. Öncelikle üretmek için dedik, hani resim çizmekte kullanan var. Hı-hı. Evet, işte o zaman bütün görsellerimizi bununla oluşturabiliriz. Eklentiler var, size sunum hazırlıyor. Hı-hı. Sunum metnini başka bir kelime işlemcisinden yazdırabiliyorsunuz. Bana şu konuda bir sunum metni yazar mısın diyorsunuz, yazıyor. Yani gayet de başarılı. Diyebilirim ki %80 oranında başarılı. Açıkçası ben insan eliyle yazılmış onlardan kötü sunumlara rastladım o yüzden. Evet. Evet, tabii ki hatalar yapıyor ama hani diyebilirim ki vasatın üzerinde. Size otomatik olarak sunumlar hazırlayan, o slaytları açabilen, şablonlardan bahsetmiyorum, doğrudan sunumu hazırlayabilen eklentiler var. Sonra videolarınızı müziğe göre, ritme göre fotoğrafları denk getiren vesaire, video editleyen yapay zekalar var. Fotoğraflarda biliyorsunuz, bazı uygulamalar, mesela siz inci küpeli kızı koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki bunun devamını getir ve onu sadece bir kesit olarak alıp devamını, ortamı tamamen tamamlayabiliyor. Sonra 3 boyutlu animasyon vesaire gibi işlerde çalışanlar bilir. 3 boyutlu mekanları doğrudan oluşturabiliyor. Eskiden bir küreyle ışık vesaire alınırdı falan filan, onlar panoramik olarak oluşturulurdu. Doğrudan kendisi fotoğrafları vesaire birleştirip bunu yapabiliyor. Hı. Ya müthiş şeyler bunların her biri. Müzik yapabiliyor. Yani evet, biraz belki demo olarak kulağa plastik geliyor sesler ama zaten demolar öyle yapılır.
1: Evet.
0: O yüzden böyle çok basit müziklere ihtiyacınız varsa size müzik yapabiliyor. Fikir sorduğunuzda fikir verebiliyor. CEO olarak kullanan var. Yani bir hikaye var mesela, diyor ki birisi, bende $1000 var, şimdi uydurmayayım, tam hatırlamıyorum da. $1000 var, iş başlatmak istiyorum, ne yapayım? Ve adım adım adama o işi kurduruyor. Ve aslında oradaki ufak tefek hileleri akıl ediyor.
1: Evet.
0: Yani hile hani kötü anlamda değil ama şöyle yapar gibi böyle yapmak, hani işin uyanıklık kısımlarını falan da söylüyor.
1: Akıllıca.
0: Ondan sonra kararlar. Diyor ki şimdi müşterilere şu e-maili gönder ve o e-posta yazılı olarak veriyor. Sadece kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Ve bu şekilde onun işini büyütmesini sağlamış. Bu şekilde kullanılabiliyor. Dahası kod yazabiliyor ama tabii ki bir şey sıfırdan baştan yapamıyor. Ama modülleri, hani ufak ufak parçalarını yazabiliyor. Ya da kod yazdıysanız eğer bunun hatalarını bulabiliyor. Ve yani bu konuda da diyebilirim ki %70'in üzerinde başarılı. Çünkü bazı basit şeyleri, hani çok böyle acemi bir yazılımcının da yapabileceği şeyleri yapmak için zaman harcayacağımıza, hani o zaten o kısmı yapıyor ve daha ileri düzeyde, ileri seviyede olan kısmını da insanlar yapıyor. Çok keyifli, çok keyifli, inanılmaz keyifli.
1: Gerçekten öyle.
0: Yani şöyle bir şey yapabiliyorsunuz sıfırdan, bana şöyle bir metin yazabilir misin? Ya da diyelim ki bana bir iş fikri yaz. İş fikrini yazıyor. Sonra başka bir yapay zekaya gidiyorsunuz. Bana firma adı bul. Buluyor. Slogan bul. Buluyor. Hep bunlar farklı farklı uygulamalar ama yapabiliyor. Bana logo yap. Yapıyor. İyi kötü bir şey yapıyor. Kullanılabilir düzeyde yapıyor. Sonra mesela diyorsunuz ki bana bir sunum metni hazırla. Evet, bunun sunumunu yap. Tamam. Programlar var. O sunumu size sesli olarak okuyor. Yani seslendiriyor baya baya. Ve gerçekten yapay zeka ile yapılmış animasyon İnsanlar var, onlar anlatıyormuş gibi videolar yapabiliyor. Araya gitmemiz lazım. Başka neler yapıyor son? Bunları da söyleyeyim, evet. Sonra bir araya gidelim. Hı-hı. Ve o videoların üzerine bir de altyazı koyabiliyor. Kendisi otomatik, siz hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Hı-hı. İnanılmaz bir şey. Hatta dilleri çevirip ona göre altyazı koyabiliyor. Ve yani bunları da diyebilirim %70'in üzerinde bir başarıyla yapıyor. Ve hızla gelişiyor. Çünkü biz de bu kadar hızla kullanmaya başladığımız için biz öğretiyoruz, o öğreniyor. Süper. Yapay zekayı seviyorum. Aman ne kadar seviyormuşum. Amma konuştum. Hadi bir araya gidelim.
1: Evet.
0: Şöyle güzel bir birazcık müzik dinleyelim. Evet. Ondan sonra da tekrar gelelim. Bu arada
1: yorumlarınızı, belki bu konuyla alakalı sizin fikirlerinizi ya da farklı konu fikirleri bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız ve bugünkü konumuz yapay zeka okuryazarlığı. Buna uyum sağlamak durumundayız. Öyle gibi geliyor bana, yoksa çağın gerisinde kalacağız.
1: Evet.
0: Ve Gamze'nin çılgın sorularıyla devam ediyoruz. Buyurun efendim.
1: Bu gerçekten önemli sorulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bu ilerlemeye karşı durmamız gerekiyor mu?
0: Evet, herkes bu konuda zaten
1: tedirginlikleri var.
0: Herkesin var. Birincisi, zaten bazı mesleklerdeki kişiler bayağı tedirgin. Neden? Çünkü mesleklerini kaybetme olasılıkları olduğunu düşünüyorlar. Dönem dönem buna benzer şeyler yaşandı. Çok eskilere gidersek, sanayi devriminde hemen sonrasında "Hayır efendim, ben elimle bu kazakları öreceğim" diye hala devam edenler, makinalara güvenmeyenler oldu mesela. Ama şöyle bir şey var. Hala el yazması mı yazalım? Şimdi mesela o döneme geri baktığımız zaman bize saçma geliyor. Ya artık hani matbaa icat edilmiş. Niye el yazması elinle kopyalayasın? Hani niye kısa sürede bir sürü üretmek varken o kadar uzun sürede bir tanecik üretesin? Evet, tabii sanatsal bir çalışma olarak yapılabilir ama gerek kalmıyor. Sonra işte neden dokuma tezgahlarında yapılmasında ben hala elimle yapmaya çalışayım? Zamanında bunlara da direnilmiş, daha sonrasında zaten gidişat bunların olması gerektiğini göstermiş. Şimdi de biz hala şunu yapmaya çalışıyoruz. Hayır, ben yapayım, kodları ben yazayım, videoyu kendim ellerimle editleyeyim. Zaten müdahale edebiliyoruz yaptıklarına. Yani onun yaptığı iş hiçbir şekilde yorumlanamaz değil ki. O yüzden işimizi kolaylaştıracak en değerli şeyin zaman olduğu bir dönemdeyiz. Eskiden belki çiftçiler için tarlanızla belirli bir süre ilgileniyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz. Bazen nadasa bırakıyorsunuz, bazen ekinlere büyümesi için bırakıyorsunuz. Hayvanlarla ilgilendiğiniz belirli bir süre var ama zaman genel olarak insanların kendisine aitti eskiden. Artık çalışma hayatımız inanılmaz yoğunlaştı.
1: Evet.
0: O yüzden nereden zaman kazanabilirsek kendi hayatımızı o kadar o zamana aktarabiliriz.
1: Aynen öyle, kesinlikle.
0: O yüzden de karşısında durmanın bence çok bir anlamı yok.
1: Yok.
0: Mantıklı şekilde kullanalım yeter.
1: Evet. Uyum sağlamamız gerekiyor kesinlikle. Yoksa geride kalıyoruz dediğim gibi senin.
0: Ayrıca da ben bu mesleklerin gerçekten yok olacağını düşünmüyorum.
1: Yani evriliyor. Farklı yönlere doğru evriliyor. Yani zaten yine konuşacağız gerçi ama örneğin şu anda mesela ciddi şekilde çok güzel programlar var ve programlarda istediğiniz, yani sanatla ilgili bahsediyorum. İstediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Evet. Ama bu demek değil ki elinizle çizimi bırakacaksınız. Hayır. Yine de buna ihtiyacımız var. Çünkü sonuçta onu hissetmek de çok önemli bir şey. Onu yaparken onun hissiyatını sağlamak da çok önemli bir şey. Ama aynı zamanda da bunu teknolojiyle de ilerletmek çok çok daha önemli tabii ki.
0: Kesinlikle, evet. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden önünde durulması gereken bir şey değil.
1: Bir şey hatırlıyorum. Değil.
0: Bir aralar böyle analog fotoğraf makinalarından dijitale geçerken ne işte aman dijitalde bir şey şöyle hani kötü olarak algılanmıştı. Evet. O da bir şey mi canım falan, bakın ben ne yapıyorum uzun pozlamayla falan
1: şey
0: gibi. Evet. Ve o zaman fotoğrafçılar gerçekten çok sıkıntı yaşadı. Çünkü normalde bizde filmler yaşımız ortaya çıktı. Filmler vardı efendim. O filmleri götürürdük, tab ettirirdik ve onların işte karanlık odaları vesaireleri vardı. Dolayısıyla daha çok fotoğrafçı vardı ortada. Fotoğraf basılı olarak aldığımız zaman heyecanlanırdık, bakardık. Çünkü önceden görme olasılığımız olmuyordu fotoğrafları. Sonra dijital fotoğraflar çıkınca fotoğraflar çoğaldı. Zaten önceden görebiliyoruz. Hatalar azaldı. Bazen çok önemli mesela bir tatil olur ya da bir gün olur. Düğündür, dernektir, doğum günüdür vesaire. Ve mesela o fotoğraflar yanabiliyordu.
1: Evet.
0: Şimdi de silinebiliyor ama bir şekilde kurtarabiliyoruz geri.
1: Geri alabiliyoruz.
0: Ama o zaman yanıyordu mesela, gitti. Yani yapacak bir şey yok. O zamanlarda fotoğrafçılar da fotoğrafçılık ölüyor mu diye düşündü. Buna dayanabilenler, yani durumu anlayıp da dijital fotoğrafçılığa geçmesi gerektiğini anlayanlar hemen Photoshop vesaire gibi yani editleme programları kullanmaya başladılar.
1: Öğrenmeye başladılar.
0: Bunları öğrendiler ve onlar daha uzun süre devam edebildi. Hala mevcut olanlar bir şekilde bu durumları kullanarak ya dijital olarak bir şeyleri kullanarak ya yine hani düğün fotoğrafçılığıdır vesairedir vesairedir devam edebildiler. Ama hayır efendim, ben sadece analogda kalacağım deyip de kendini geliştirmeyenler maalesef ciddi anlamda zarar gördü. Evet. Orası da doğru.
1: Evet, kesinlikle. Peki yapay zeka bu kadar gelişiyorken insanın rolü neye doğru evriliyor?
0: Çok güzel bir soru.
1: Evrilecek ya da.
0: Biz her zaman elimizdeki materyalleri kullanabilen yaratıklarız.
1: Evet.
0: Bize işte alet verdiğin zaman onlarla bir şey yapabiliyoruz. Ya da bize doneler verdiğin zaman onları birleştirip bir çıkarımda bulunabiliyoruz. Genel olarak zaten zeka böyle bir şey. Yani zekanın zaten gidişata uyum sağlaması lazım. Hı hı. Şimdi yapay zekanın bize verdiği şeyleri kullanarak bir şey yapabileceğiz. Ya da oraya prompt denen, yani girdiler yazıyoruz, ona göre yapıyor ya. İşte o girdileri yazarken en yaratıcı şeyi yazabilmek, neyi aradığını bilmek, aradığınız şeyi bulmak için ne yazacağınızı bilebilmek. Zaten yapay zeka okur yazarlığı böyle bir şey. Okutulara evet bana muhteşem bir şey yap deyince kendiliğinden onun muhteşem anlayışına göre bir şeyler tabii ki yapar ama nasıl kullanacaksınız? Kod gibi olmasa da o prompt denen şeylerin içerisinde işte bunun stili nasıl olsun, hangi ne bileyim ne tarzda olsun ya da ne renklerde olsun, işte arka yani fonu olsun mu, arka plan olsun mu olmasın mı vesaire bir sürü bilgi verebiliyorsunuz. Dolayısıyla tam aklımızdaki şeyi ya da benzerini, belki bazen daha güzelini çıkarabilmek için
1: evet,
0: öncelikle buna hakim olmamız gerekiyor. Yani yaratıcılığımızı bir şekilde belki elimizle değil ama yine zihnimizle kullanıyoruz.
1: Evet, gerçekten.
0: Onu doğru yönlendirmeyi becerebilmemiz
1: gerekiyor.
0: Gerekiyor.
1: Hı-hı.
0: Ve bir de işte elimizde hani bir video, bir şey. Bu elimizdeki ufak tefek şeyleri birleştirerek büyük projeler yapabiliriz. Daha büyük projeler. Her şeyle kolaylıkla yapılabilmiş, her projede sunumlar, videolar, görseller, bir sürü sosyal medya kullanımı, her şeyi yaklaşık olarak yaparak daha büyük projeler, sınırları daha geniş projeler, normalde koca koca ekipler gerektiren şeyleri artık tek başımıza yapabiliyoruz. Tek başımıza değil tabii canım, yapay zekacığımızla.
1: Birlikte.
0: Evet. Hadi yine bir ara verelim, ondan tamam, sonra asıl
1: evet,
0: sorularımıza geçelim.
1: Bu arada bize yorumlarınızı, bu konuyla ilgili sorularınızı ya da sizin fikirlerinizi yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Kısa bir aradan sonra konumuza devam ediyoruz. Neydi bugünkü konumuz?
1: Bugün yapay zekadan konuşuyoruz.
0: Gamze çok da sevmiyor yapay zeka.
1: Yapay zeka okuruzları.
0: Ne olacak? Mesleğinden mi alacak?
1: Yok, almayacak, alamaz. Tam da onun üzerine şu an bir soru soracağım sana.
0: Hadi sor bakalım.
1: Ufacık değindik ama bence birazcık daha konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yapay zeka sanatı öldürür mü?
0: Sanatı öldürmez. Sanatın evrilmesine sebep olur.
1: Evet.
0: Hatta daha detaylandırır, daha büyük yine projeler çıkacaktır.
1: Hı-hı.
0: Yani normalde yapılmamış şeyler artık hani birazcık postmodernizmin söylediği bir şey vardı ya, zaten artık her şey yapıldı. O yüzden artık içerik değil biçim önemli,
1: evet,
0: noktasına gelmiştik ya. İşte bundan da, bu kısır döngüden de bizi kurtaracak bir şey aslında.
1: Evet. Kesinlikle öyle.
0: Çünkü
1: gerçekten
0: artık içeriksel olarak da daha büyük şeyler yapabiliriz.
1: Hı-hı.
0: Bir de zaten düşünsenize büyük sanat projelerinin olduğunu ve yüzlerce sanatçı da katılabilir.
1: Evet.
0: Eğer açık kaynak yapılırsa.
1: Hı-hı. Gerçekten öyle. Peki bir de tabii şöyle bir durum var. Öğretmenler için durum nedir? Ya da ne olacaktır?
0: Ya birincisi, eğitimde çok demokratikleşiyoruz.
1: Evet.
0: Öğretmenler için bir açıdan iyi, bir açıdan kötü. Şu açıdan kötü. Herkes şununla şu anda cebelleşiyor, bütün öğretmenler.
1: Hmm.
0: Öğrencileri makale yaz diyoruz, bir ödev yaz diyoruz, şunu özetle diyoruz diyelim ki.
1: İnternetten yazıyorlar.
0: Ve onu maalesef, evet, yapay zeka yazdırıyorlar.
1: Hmm.
0: Ondan sonra tabii bu metni oraya kopyalayıp bunu sen mi yazdın deyince yapay zeka evet ben yazdım diyor. Öyle yalan söyleyen bir yapay zekamız yok. Doğru söylüyor, çok şükür. Buradaki olay şu. Öğrencilerin o yazma süreçleri, asıl bir şey üretme, o nöron bağlantılarının kurulması, bir şey üretirken o bilgiyi sahiplenme hali, üretmeye geçiş için, o bilginin sindirilmesi için, genişletilmesi için gerçekten önemli. Evet, not alabilmiş oluyor öğrenci ama normalde o şeyi yapmayı bilmiyor oluyor.
1: Evet.
0: Ha, iş hayatına girdiğinde yine aynı şeyi yapabilir. Yine aynı şeyi yapabilir. Ama orada da çok gerçekten iyi kullanmak gerekiyor ki yapay zekayı.
1: Hı hı.
0: Yoksa herkesinki aynı sığlıkta kalırsa ortalama aynı fikirler hep ortaya çıkacaktır.
1: Evet, orada işte kişinin özgün yaratıcılığı
0: ön plana çıkmış oluyor.
1: Evet.
0: Evet. Ama yani bazı araştırmaları ne bileyim saatlerce araştırıp saatlerce okumak yerine

0: Ama diğer yandan gerçekten de bize inanılmaz sonsuzca bir materyal tasarımı imkanı veriyor. Ve bu çok önemli çünkü çocuklar da artık aynı türde kitaplardan, aynı türde okuma parçalarından vesairelerden bıktı. Ve herkese farklı farklı, ne bileyim, mesela farklı okuma parçaları, farklı konuşma konuları, farklı sorular verebilecek, daha fazla üretebilecek, daha çok çeşitliliği olabilecek bir kaynak. O yüzden bence kesinlikle öğretmenler için çok yararlı.
1: Çok yararlı, evet. Yani kesinlikle ellerinde bir materyal, ekstra materyaller olması açısından çok yararlı. Ama öğretmenlerin bir de şöyle bir korkusu olmuştur diye düşünüyorum. Yani acaba biz yetersiz mi kalacağız? Hayır, öğretmene kesinlikle fiziksel olarak ve ruhsal bir köprü olarak öğretmene direkt olarak ihtiyacı var. Yani öğretmen mesleğini kaybetmeyecek. Böyle bir şey yok yani bence.
0: Evet, öğretmenlik zaten bunu belki başka bir bölümde konuşuruz ama evet. Değişen, evrilen bir şey. Eskiden öğretmen odaklı bir eğitim vardı. Daha sonra öğrenci odaklı bir eğitim oldu. Daha fazla etkinlikler olsun. Evet, ben dersin 15 dakikası dersi anlatayım. Daha sonrasında öğrenciler onunla uğraşarak, didinerek, bir şeyler yapmaya çalışarak kendileri bulsunlar ne yapacaklarını. Çünkü ancak bu şekilde öğrenilebiliyor. Ezberlenilen bilgiden çok hayır gelmiyor. Onu işlemeniz, kullanmanız lazım. Şimdiki halde de evet, videolar olacak. Ve çok kolaylıkla ortaya videolar çıkarılabilecek. O dersi anlatan, o konu hakkında konuşan, tamamen yapay zeka üretimi videolar yapmak çok kolay. Hani en fazla yarım saatimizi alır, almaz bile.
1: Evet.
0: Öğrencilerin her yerden eğitime ulaşması kolaylaşıyor. Ama öğretmeni yine soruları soracaklar, yaparken yönlendirici olması için ve daha ziyade kişisel gelişimleri için öğretmene ihtiyaç duyacaklar. Neden? İnsan sosyal bir varlık. Hepimiz gördük, hani bütün genç nesil bayılıyorlardı videolardan bir şey dinlemeye, internette bilgisayar başına bir şeyler yapmaya. Pandemi sürecinde bu çevrim içi öğretimde ne gördük? Sıkıldık.
1: Evet.
0: Öğrenciler artık ağlamaya başladı. Çünkü aslında fiziksel olarak öğretmenin varlığı öğrencilerde öğrenme için teşvik oluşturuyor.
1: Evet.
0: Yani öğretmenin artık görevi öğrenme açlığı oluşturmak.
1: Gerçekten öyle.
0: Yoksa bilgilere...
1: Merak sağlamak. Aynen, ona yönlendir. Merak.
0: Aynen öyle.
1: Yaratacak şeyler.
0: Yoksa
1: yönlendir.
0: Bilgilere her yerden zaten ulaşılabiliyor.
1: Evet. Mesela böyle bir deneyimim benim de oldu. Çünkü hep biz mesela kendi dönemimizde bilgisayarlar olmadığı için doğal olarak elle her şeyi yapıyorduk.
0: Hı-hı.
1: Ama şimdi şu anki süreçte öğretmenliğimizde artık bilgisayarlar var, iPad'ler var, programlar var ve öğrencilerin bazıları resim dersleri yaparken yani klasik şeyler kullanmak istemiyorlar. Sonra bir arkadaşım dedi ki bana, bilgisayar öğretmeni arkadaşım dedi ki, bir program var dedi, bunda böyle maket tarzında yapılar oluşturabiliyorsun. Resim de ya belki deneyebilir, yapabilir bunun üzerinde dedi. Ve gerçekten o öğrencim onu yapmak istedi, onu tercih etti. Ondan sonra ve harika işler çıkardı.
0: Evet,
1: çok,
0: çünkü...
1: Çok güzel, çok farklı şeyler yaptı yani gerçekten.
0: Elle de çizerken tabletlere çiziliyor artık. Yani
1: evet.
0: Siz bir sanatçı olduğunuz zaman gerçekten pür sanat için yapmıyorsanız...
1: Evet.
0: Bir tablo üzerinden tuvale vesaireye boyalarla bir şey yapmadığınız sürece... Geri kalan diğer dallar, grafik, görsel iletişim tasarımı,
1: hepsi
0: falandır filandır, her şey, moda tasarımı, iç mimarlık, yani aynı zamanda tabii dış mimarlık da, her şey artık programlarla yapılıyor. Dolayısıyla zaten tabletleri dijital kalemlerle çiziyoruz. Ha şöyle, motor kaslarda bir problem var, ileride bu el kasları için ciddi problem olacak. Bu ayrı bir mesele, çünkü kullanılmaya kaslarda güçlenmiyor. Yani bu eller ileride kalem tutmakta zaten zorlanmaya başladı. Makası tutamayacak, bıçağı da tutamayacak.
1: Evet.
0: Yani yemek yaparken bile sorun yaşamaya,
1: başlayayım,
0: elleri güçsüz bir insanlık ortaya çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. El kontrolü olmayan bir insanlık ortaya çıkmaya başlayacak. Bu biraz ürkütücü bir açıdan bakıldığı
1: evet,
0: zaman.
1: Gerçekten.
0: Ama normalde eğer 3 boyutlu çizimleri bir program üzerinden yapmak istiyorsa zaten... Hani neden acı çeksin? Yani illaki kağıda, kaleme ihtiyaç yok. Yani kaleme ihtiyaç artık, kalemler de elektronik

0: O yüzden ya bu bir geçiş süreci gerçekten ve bizim de böyle hayır asla bu olmaz demememiz lazım. Ben kendi adıma hani bir Y jenerasyonu kişisi olarak şunu söyleyebilirim. Mesela şunu tartışıyorduk öğrencilerle. Neden e-kitap olarak okumuyoruz bütün kitapları? Neden basıyoruz? Boşu boşuna ağaçlar kesiliyor diyorlar. Doğru. Yani ağaçların kesilmesi kötü bir şey ama iyi bir amaçla kesiliyorlar. Bende de ama o kağıda dokunma isteği. Çünkü uyarana ihtiyacımız var. Sadece görsel uyaran insan vücudunun sağlığı için yeterli değil. Gerçekten dengesizlik oluşturabilecek bir şey ve bir noktada bu depresyon sebebi. Dokunulmamak işkence olarak bile kullanılan bir şey. Neticede benim o kitaba dokunmam lazım, o kağıdın kokusunu almam lazım. Gitgide daha az kokuyu ayırt edebilir burunlarımız olmaya başlıyor. Yani hassasiyetimizi yitiriyoruz, insani duyularımızı yani daha az görüyoruz, daha az koklayabiliyoruz, daha az şeyin tadını ayırt edebiliyoruz ki bu bence hoş bir şey değil. Hadi yine bir araya gidelim, yine çok konuştuk.
1: Evet. Bu arada yorumlarınızı yazabilirsiniz, bu konuyla alakalı fikirlerinizi bizle paylaşabilirsiniz, lütfen yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hemen söze geçelim çünkü bu süremizin sınırlılığı içerisinde gerçekten de yapay zeka ile alakalı değinebileceğimiz kadar çok şeye değinmeye çalışıyoruz. Radyo Light'tasınız yine de aramıza. Yeni katılanlar için başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün yapay zekadan dediğimiz gibi bahsediyoruz. Evet Gamzecim, bir sonraki soruya geçelim.
1: Evet. Istersen. Madem bu kadar önemli dedik, yapay zeka okuryazarlığımızı nasıl geliştirebiliriz? Bu konuda birazcık belki konuşabiliriz. Örneğin temel kavramları öğrenebiliriz.
0: Evet, öncelikle temel kavramları öğrenmek gerekiyor. Evet. Çünkü yani şimdi aramızda da bir dil oluşuyor aslında. Her seferinde yeni bir şey hayatımıza girdiğinde o bir dille, bir iletişim biçimiyle birlikte giriyor hayatımıza. O yüzden de bu tür kavramları bilmek yapay zeka okuryazarlığının nasıl bir önceki aşamada sosyal medya okuryazarlığı vardı, şimdi yapay zeka okuryazarlığının olmazsa olmazı. Bu kavramlardan bahsetmek ister misin, terimlerden?
1: Evet, makine öğrenimi, derin öğrenme. Yapay sinir ağları, veri madenciliği, doğal dil işleme gibi temel kavramlara aşina olunabilir.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi burada genel olarak bu kavramları tek tek anlatmaya çalışırsak sanırım süremiz yetmeyecek ama yapay zekanın en güzel yanı derin öğrenme ve biz ona öğretiyoruz. Yani sadece internetteki mevcut şeyleri araştırarak bir şey yapmıyor. Geçenlerde bir soru sordum mesela, bana bir cevap verdi. Sonra dedim ki yanlış. Bak dedim, şunu iki kere yazdın ve dedim bu cevap yanlış. Sonra bana dedi ki araştırdı. Evet dedi, özür dilerim, bir de özür diliyor. Doğrusu şu şekilde dedi ve cevabını değiştirdi. Şimdi o benden onun yanlış olduğunu öğrendi. Çünkü belki onun güvendiği bir kaynakta da yanlış yazıyordu. Ve sürekli olarak mesela ben diyorum ki şunu şunu karşılaştır, ona göre bana şunları söyle. Ve o karşılaştırırken öğreniyor, sürekli olarak öğreniyor. Zaten yapay zeka kullanırken önce bizim onu beslememiz gerekiyor bir yandan. Ona göre ona bir şeyler sormamız gerekiyor. Yoksa kuru kuru genel geçer bir cevap verir. Ama kendi durumunuzu doğru düzgün açıklayıp bakın hani şu şu şu şöyledir böyledir, ben de şöyle biriyim, durumlar şöyle şöyle diye açıklayıp sonra fikir sorduğunuz zaman çok daha duruma uygun, gerçekten çok daha yaratıcı cevaplar verebiliyor.
1: Evet, kaynakları inceleyebiliriz.
0: Şimdi ben saydım ya, böyle şunu yapabiliyor, bunu yapabiliyor, bunu yapabiliyor, işte sunum yapıyor, resim, video seslendirmesi, müzik, kod yazmak vesaire, bir sürü şeyden bahsediyoruz. Bu programların hepsini bilmek, yani tanımak lazım. Olur da ihtiyacımız olursa neleri kullanacağız? Kitap adı bilmek gibi bir şey. Belki hani eskiden, çok eski topraklar bilirler, ansiklopedi falan biliyorduk ya. Ya da hani böyle güvendiğiniz siteler vardır. Eğer bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız gidersiniz oradan bakarsınız. Bu da onun gibi bir şey. Duvarlarınızı boyatacaksanız bir boyacı çağırırsınız. Bu da aynı şey. Bir resme ihtiyacınız varsa görsel işleyen programları bilmek gerekiyor. Öncelikle o yüzden bu kaynakları araştırmak gerekiyor. Ki artık görsel işleyen programlar eskiden sadece bir taneydi. Ve biz genelde onu takip ediyorduk. Sonra birden ondan daha iyisi, ondan daha iyisi vesaire daha çıkmaya başladı. Gitgide gerçekten inanılmaz boyutlara ulaşıyor işler. O yüzden kaynakları bilmek önemli.
1: Önemli. Sonrasında uygulamaları keşfedebiliriz.
0: Evet, bütün uygulamaları, bütün kaynakları, bilgisayar üzerinde ya da telefon üzerindeki versiyonları var. Ya da bunların eğitimleri var, bunların okuryazarlığıyla alakalı hemen eğitimler çıkmaya başladı. İçerik üreticileri hemen videolar hazırladılar bazı platformlarda. Bu bütün açıklamalara, bütün kaynaklara, bütün uygulamalara, her şeye ulaşmak gerçekten bizim hakimiyetimizi hemen geliştirmemiz için çok önemli.
1: Evet.
0: Başka
1: etik ve güvenilirlik konularına dikkat edebiliriz.
0: Etik ve güvenilirlik konuları çok ciddi bir mesele. Çünkü bazı siteler mevcut olarak mesela Gamze'nin yaptığı resimle benim yaptığım resmi birleştiriyor. Ve ortaya çıkan şey aslında ikimizin telif hakkını, ikimizin emeğini içeriyor. Dolayısıyla bazı sitelerde tabii ki ticari olarak kullanmak için ödeme yapmak zorundasınız. Ha, kendinize cici bir tane resim yapmışsınızdır, onu da sosyal medyada kendi hesabınızda kullanmışsınızdır ve ticari olarak kullanmıyorsunuzdur. O zaman problem yok ama eğer işin içine profesyonel kullanım, yani ticaret girerse bunların telif haklarıyla alakalı çok ciddi sorunlar çıkıyor. Akademik açıdan bir şeyler size yazdığında siz kendiniz yazmış gibi yapıyorsunuz. Halbuki o yine belki bazı metinleri bir araya getirerek yapıyor. Şimdi biz normalde kitaplardan araştırarak ya da internet üzerinden kaynaklardan araştırarak yaptığımızda biliyoruz ki kaynak belirtiyoruz. Yoksa intihale giriyor. Dolayısıyla başkalarının emeklerine de saygı duymak gerekiyor.
1: Kesinlikle. Pratik projeler geliştirebiliriz.
0: Pratik projeler geliştirmek çok önemli. Hı-hı. Neden önemli? Aa diyoruz, videoları izliyoruz. Şimdi anlatıyorlar. Bakın bunu yapabiliyor, onu yapabiliyor, bunu yapabiliyor. Sonra tamam kapatıp oturup yine kendi hayatımıza geri dönersek bizim hayatımıza yapay zeka bir şey katmış olmuyor. Kullanmaya başladığımızda bir şeyler olmuş oluyor. Hani en kötü ihtimalle bazı görseller oluşturup bu görsellerle bir video yapmak. Hani şunu hepimiz yapabiliriz. Bir programı kullanır, arka plan müziğini yaparız. Bir programı kullanır, bazı görseller oluştururuz. Ya da işte fotoğraflarımızı editleriz. Evet. Başka bir programı kullanırız, video haline getiririz bu aldığımız şeyleri.
1: Başka bir programla müzik üstüne ekleyebiliriz.
0: Evet, belki. Ve en sonunda bu videomuz var. Belki arada bir dış ses olarak metin ekleyebiliriz. Ve böyle şeyleri hepimiz artık yapabiliriz. Özellikle öğrenciler, sunumlarınızda böyle şeyler yaparsanız ileride muhtemelen iş hayatınızda zaten bu şeyleri yapmanız gerekecek. O yüzden şimdiden bu konuda hakim olmak, hakimiyet sağlamak çok önemli. Ben bayılıyorum. Öğrencilerime diyorum bana bir sunum hazırlayın. Oo, böyle müthiş sunumlar geliyor. Çok hoşuma gidiyor.
1: Çok keyifli.
0: Gerçekten çok keyifli. O yüzden hani elinizden geleni ardınıza koymayınız. Hemen bir proje kendiniz bulun ve bu bir sosyal sorumluluk projesi olabilir. Kendiniz sosyal medyadan paylaşabilirsiniz ve bunu kullanarak gerçekten büyük kitlelere de ulaşabilirsiniz. Kısacası yapın. Eğer o şeyi kullanmazsanız bir işe yaramaz. Yani kullananların tabii ki de işine yarayacak yapay zeka. Sadece hakkında bilgi sahibi olup uzak duranların değil.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir araya gidelim mi?
1: Hı-hı. Gidelim. Sonrasında tekrardan burada olalım. Bu arada siz bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Başka
1: geldiniz.
0: Bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün yapay zekadan bahsediyoruz. Daha da hayatımızı kolaylaştırmak için şu yapay zeka okuryazarlığını halletmemiz lazım. Çok önemli şeyler bunlar. Başka dikkat etmemiz gereken şeyleri geçelim.
1: Evet,
0: süremizin sonuna geliyoruz.
1: Topluluklarla etkileşimde bulunabiliriz.
0: Evet, çünkü
1: yapay zeka.
0: Nasıl ki bisiklet kullanıyorsanız bir bisiklet grubuyla bir arada olmak güzel. Beraber antrenmana gidilebilir, gezilere gidilebilir, yarışlara katılınabilir. Aynı şey yapay zeka için de geçerli. Bazı topluluklar bir araya geldiğinde yapay zeka kullanarak çok çok çok büyük projeler oluşturabilirler. Dünya çapında projeler oluşturabilirler. O açıdan birbirimizi beslemek için ya da şöyle bir şey yaptım, şu sonucu aldım, böyle yapınca böyle oluyor diye birbirimize geri bildirimde bulunmak için çok önemli. Okuryazarlığımızı en kısa sürede geliştirmenin en iyi yollarından biri.
1: Evet.
0: Başka.
1: Yapay zeka teknolojilerini kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Potansiyel riskleri, olası sonuçları değerlendirmek gerekiyor.
0: Evet, çok rica edeceğim. Buna dikkat edelim. Bir, evet. Her verdiği cevap doğru değil.
1: Olmayabilir. Evet.
0: Her yaptığı, mesela bir logo yaptıysa aman işte kontrol etme ya, bırak yapmıştır değil. Çünkü yanlış yapabiliyor, hata yapabiliyor. Ya da düzeltilmesi gereken, müdahale edilmesi gereken şeyler olabiliyor. Sorduğunuz sorulara yanlış cevap verebiliyor. İşte benim az önceki örneğimdeki gibi sonra yanlış bu, şöyle şöyle diye siz çıkışınca bu sefer ay özür dilerim diyor, biraz daha araştırma yapıyor, özür dilerim diyor. Yapay zekacığımız boynunu büküp daha fazla çalışıyor. O da öğreniyor. Çünkü onun da bu çocukluk 2 yaşında yapay zekalardan bahsediyoruz. Daha çocuklar ve öğreniyorlar. İleride çok daha fazla şey bekleyebiliriz tabii ki. Ama şu anda hata payları çok yüksek. O yüzden öyle işte sınav soruları buldum, bu sorulardan çıkacakmış, ben bunları buraya yazayım, doğru mu yanlış mı kontrol etmeniz gerekiyor. Ayrıca kişisel verilerinizi onu beslerken kendimizle alakalı şeyler söylüyoruz tabii ki. Ama kişisel verilerin güvenliği için çok çok çok dikkat edin. Normalde kişisel verileri tutmadığını söylüyor. Ama bunu gidip de bir yerlerde kullanır mı? Dikkat etmek lazım. Hatta bir ülke bu yüzden bazı yapay zeka sistemlerinin, yani bazı şeylerin kullanılmasını yasakladı. O yüzden kişisel verilerin güvenliğiyle alakalı fazladan dikkat etmemiz lazım. Var mıdır başka bir şey?
1: Güvenlik, dediğin gibi ön yargı, etik ve sosyal etkiler gibi konulara da dikkat etmek gerekiyor. Diğer disiplinlerle entegrasyonunu keşfedebiliriz. Yapay zeka birçok disipline entegre edilebiliyor.
0: Hı hı.
1: Örneğin istatistik, psikoloji, sosyoloji gibi farklı disiplinlerle yapay zekayı entegre ederek daha geniş bir perspektif elde edebiliyoruz.
0: Evet, kısacası mesleğiniz her neyse, aşçılık da olabilir,
1: evet,
0: öğretmenlik de olabilir, herhangi bir meslekte ben bundan nasıl yararlanabilirim mi düşünmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Çok disiplinler arası bir şey ve her şeye cevap verebiliyor. Bir iş başlatmak için de öyle. Ama tabii ki sorgulayarak, hiçbir edindiğimiz bilgiyi sorgulanmadan zaten kabul etmiyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu yardımları da birazcık düşünüp hani kendi süzgecimizden de geçirerek bizim ne işimize yarar? Her konuda illaki bir işe yarayabilir. Tasarruf yapmak konusunda da, yönetim konusunda da, yeni fikirler konusunda da her konuda bize yardımcı olabilir. O yüzden bunu hemen bulmak ve hemen harekete geçmek, hemen projelere başlamak gerekiyor.
1: Evet, bu şekilde.
0: Şimdi bizim aslında normalde projeden kastımız yapmaya çalıştığınız şeylerin, mesela ne bileyim, şunu düşünün, hep size soruyorum ya, eğer her şey mümkün olsaydı, maddi bir problem olmasaydı, ne mesleği yapmak isterdiniz? Bunun üzerine düşünüp gerçekten yapay zekayı kullanarak böyle bir şey yapılabilir mi diye sormak lazım. Yapay zekadan kaçmayalım. Bir öcü değil. Evet, bazı problemleri var ama zaman içinde kendini geliştirecek ve bu bizim mesleklerimizi kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor. Tam tersi, ya para vererek zaman satın alıyoruz ya zaman vererek para kazanıyoruz. Ama aslında her ikisine ihtiyacımız var. Daha kısa sürede daha gelir elde edebilmemiz, daha kaliteli işler çıkarabilmemiz için yapay zeka gerekli. Korkmayalım, kullanalım. Ha bu arada kendi projelerinize başlayın dediğim şudur. Eğer ufacık bir video yapacaksanız bile kendinize sosyal medyada paylaşacak. Bu da eğer yapay zeka ile yapıyorsanız sizin yapay zeka ile yaptığınız ilk projeniz olacak. Lütfen bize yazın. Hiç projeler yaptınız,
1: evet,
0: mı? Böyle ben de denedim, video yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım dedikleriniz varsa. Siz kendi mesleklerinizde kullanıyor musunuz? Benim mesela kuzenim oyun yazıyor, yani yazılımcı ve oyun kodluyor. ve onun da gayet işine yaramış. Eminim pek çok farklı meslekte de işe yarıyordur. Lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Bugünkü süremizin sonuna geldik.
1: Sonuna geldik.
0: Her bölümün sonunda söylediğimiz gibi. Evet. Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir, bir şeyler katabilmişizdir. Evet. Sizleri çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6
2: 103.6 FM.
3: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
0: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 20. Bölüm. Paulus Efes'i ihtiyarlara veda ediyor.
1: Paulus Milet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi: Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabb'e tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta, gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak Kutsal Ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün süreye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız, gece gündüz demeden gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim için hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamanız gerektiğini gösterdi. Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onlarla birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onları en çok üzen, yüzümü bir daha görmeyeceksiniz demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.
0: 21. Bölüm. Yeruşalim'e yolculuk.
1: Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulduk, buna binip denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yöneldik ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. İsa'nın oradaki öğrencilerini arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Pavlus'u Yeruşalim'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirimizle vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik, onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya'ya geldik. Yedilerden biri olan müjdeci Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Pavlus'un kuşağını aldı. Bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, Kutsal Ruh şöyle diyor: Yahudiler bu kuşağın sahibini Yeruşalem'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler. Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Yeruşalem'e gitmemesi için Pavlus'a yalvardı. Bunun üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi: Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Yeruşalem'de yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım. Pavlus'u ikna edemeyince Rabbin istediği olsun diyerek sustu. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeruşalim'e doğru yola çıktık. Sezarya'daki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama, eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'a götürdüler.
0: Pavlus Yeruşalim'de.
1: Yeruşalim'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Pavlus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi orada toplanmıştı. Pavlus onların hal hatırını sorduktan sonra hizmetinin aracılığıyla Tanrı'nın öteki uluslar arasında yaptıklarını teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler. Pavlus'a, "Görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var ve hepsi kutsal yasanın candan savunucusudur," dediler. "Ne var ki duyduklarına göre sen öteki uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmeleri gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al. Kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Öteki uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Pavlus o 4 kişiyi yanına aldı, ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek, arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi.
0: Pavlus tutuklanıyor.
1: 7 günlük süre bitmek üzereydi. Asya elinden bazı Yahudiler Pavlus'u tapınakta görünce bütün kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. "Ey İsrailliler, yardım edin!" diye bağırdılar. Her yerde herkese, halkımıza, kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti. Bu Yahudiler daha önce kentte Pavlus'un yanında gördükleri Efesli Trofimos'un Pavlus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Pavlus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Pavlus'u öldürmeye çalışırken bütün Yeruşalim'in karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koştu. Komutanla askerleri gören halk Pavlus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Pavlus'u yakaladı, çift zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra "Kimdir bu adam, ne yaptı?" diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan Pavlus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Pavlus merdivenlere geldiğinde kalabalık öylesine azmıştı ki askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık "Öldürün onu!" diye bağırarak onları izliyordu.
0: Pavlus kendini savunuyor.
1: Kaleden içeri girmek üzereyken Pavlus komutana "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" dedi. Komutan "Grekçe biliyor musun?" dedi. "Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp 4000 tehtişçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?" Pavlus, "Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım," dedi. "Rica ederim halka birkaç söz söylememe izin ver." Komutanın izin vermesi üzerine Pavlus merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca İbrani dilinde konuşmaya başladı.
0: 22. Bölüm.
1: "Kardeşler ve babalar, size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin," dedi. Pavlus'un kendilerine İbrani dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Pavlus şöyle devam etti. "Ben Yahudiyim. Kilikya'nın Tarsus kentinde doğdum. Ve burada Yeruşalim'de Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi ben de Tanrı için gayretle çalışan biriydim. İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkâhin ile bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalim'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana "Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?" dediğini işittim. Efendim, sen kimsin?" diye sordum. Ses bana "Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım." dedi. Yanımdakiler ışığı gördülerse de benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. "Rab, ne yapmalıyım?" diye sordum. Rab bana "Kalk, Şam'a git." dedi. "Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek." Parlayan ışığın görkeminden gözlerim görmez olduğundan yanımdakiler elimden tutup beni Şam'a götürdüler. Orada Hananya adında dindar, kutsal yasaya bağlı biri vardı. Kentte yaşayan bütün Yahudilerin kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam gelip yanımda durdu ve "Saul kardeş, gözlerin görsün." dedi. Ve ben o anda onu gördüm. Hananya, atalarımızın tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir dedi. Görüp işittiklerini bütün insanlara duyurarak onun tanıklığını yapacaksın. Haydi ne bekliyorsun? Kalk, onun adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın. Ben Yeruşalim'e döndükten sonra tapınakta dua ettiğim bir sırada kendimden geçerek Rabbi gördüm. Bana çabuk ol dedi. Yeruşalim'den hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler. Ya Rab dedim. Benim havradan havraya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefanos'un kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım. Rab bana git dedi. Seni uzaktaki uluslara göndereceğim.
0: Roma vatandaşı Pavlus.
1: Pavlus'u buraya kadar dinleyenler bu söz üzerine böylesini yeryüzünden temizlemeli, yaşaması uygun değil diye seslerini yükselttiler. Onlar böyle bağırır, üstlüklerini sallayıp havaya toz savururken komutan Pavlus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın neden Pavlus'un aleyhine böyle bağırdığını öğrenmek için onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi. Kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki Pavlus orada duran yüzbaşıya "Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur?" dedi. Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. "Ne yapıyorsun?" dedi. "Bu adam Roma vatandaşıymış." Komutan Pavlus'un yanına geldi. "Söyle bakayım sen Romalı mısın?" diye sordu. Pavlus da "Evet." dedi. Komutan "Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim." diye karşılık verdi. Pavlus "Ben ise doğuştan Roma vatandaşıyım." dedi. Onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu.
0: Pavlus yüksek kurulun önünde.
1: Komutan ertesi gün Yahudilerin Pavlus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı.
0: 23. Bölüm.
1: Yüksek kurulu dikkatle süzen Pavlus, "Kardeşler," dedi. "Ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım." Başkâhin Hananya, Pavlus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Pavlus ona, "Seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır," dedi. "Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun." Çevrede duranlar, "Tanrı'nın başkâhinine hakaret mi ediyorsun?" dediler. Pavlus, "Kardeşler, başkâhin olduğunu bilmiyordum," dedi. Nitekim halkını yönetenleri kötüleme diye yazılmıştı. Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Pavlus, yüksek kurula şöyle seslendi. "Kardeşler, ben öz be öz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım." Pavlus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur derler. Ferisiler ise bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde "Bu adamda hiçbir suç görmüyoruz." diye bağırdılar. "Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş?" Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Pavlus'a görünüp cesur ol dedi. Yeruşalem'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir.
0: Pavlus'u öldürme girişimleri.
1: Ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar. Pavlus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar başkâhinlerle ileri gelenlerin yanına gidip şöyle dediler. Biz Pavlus'u öldürme

0: Önce alıp komutana götürdü. Tutuklu Pavlus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti. Bana bildirmek istediğin nedir diye sordu. Yahudiler söz birliği ettiler dedi. Pavlus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar. Komutan, bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme diye uyardıktan sonra genci salıverdi.
1: Pavlus Sezariye'ye yollanıyor.
0: Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. Akşam saat 9'da Sezariye'ye hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı hazırlayın. Ayrıca Pavlus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın. Sonra şöyle bir mektup yazdı. Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam. Bu adamı Yahudiler yakalamış, öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle yetişip onu kurtardım. Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin yüksek kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu. Bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdu. Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Pavlus'u alıp geceliğin Antipatris'e götürdüler. Ertesi gün atlıları Pavlus'la birlikte yola devam etmek üzere bırakarak kaleye döndüler. Atlılar Sezarya'ya varınca mektubu valiye verip Pavlus'u teslim ettiler. Vali mektubu okuduktan sonra Pavlus'un hangi ilden olduğunu sordu. Kilikyalı olduğunu öğrenince seni suçlayanlar da gelsin, o zaman seni dinlerim dedi. Sonra Pavlus'un Herodes'in sarayında gözaltında tutulması için buyruk verdi.
1: 24. bölüm. Pavlus Felix'in önünde suçlanıyor.
0: Bundan 5 gün sonra başkâhin Hananya, bazı ileri gelenler ve Tertullus adlı bir hatip Sezarya'ya gelip Pavlus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler. Pavlus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı. Ey erdemli Felix dedi. Senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı. Ama biz onu yakaladık. Onu sorguya çekersen onunla ilgili bütün suçlamalarımızın doğruluğunu kendisinden öğrenebilirsin. Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar. Valinin bir işareti üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. Senin yıllardan beri bu ulusa yargıçlık ettiğini bildiğim için kendi savunmamı sevinçle yapıyorum. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Yeruşalim'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. Beni ne tapınakta, ne havralarda, ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdir. Şu anda bana yönelttikleri suçlamaları da sana kanıtlayamazlar. Bununla birlikte sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağladım. Bu nedenle ben gerek Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Uzun yıllar sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Yeruşalim'e geldim. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya elinden bazı Yahudiler bulunuyordu. Onların bana karşı bir diyecekleri varsa senin önüne çıkıp suçlamalarını belirtmeli.

0: gerekir. Buradakilerde yüksek kurulun önündeki duruşmam sırasında bende ne suç bulduklarını açıklasınlar. Önlerine çıkarıldığımda bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım diye seslenmiştim. Olsa olsa beni bu konuda suçlayabilirler. İsa'nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Felix, duruşmayı başka bir güne ertelerken davanızla ilgili kararımı komutan Lysias gelince veririm dedi. Oradaki yüzbaşıya da Pavlus'u gözaltında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi, Pavlus'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Pavlus, doğruluk, öz denetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı. "Şimdilik gidebilirsin," dedi. "Fırsat bulunca seni yine çağırtırım." Bir yandan da Pavlus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Pavlus'u hapiste bıraktı.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
2: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
1: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
2: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
1: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Yeah.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Take courage and go to the place where the spirit groans.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

0: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
1: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
2: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
3: Kolum çıktı sanırım.
2: Ambulans çağıralım mı hemen?
3: Yok abi, gerek yok.
0: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
3: Ama benim GSS borcum var.
0: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.